Hedef alıp vırsanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarıma çabuk gitsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: 깜짝.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
10: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
9: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Retor yurt dışı şov muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Retor güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız Dream On'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semih Cenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Uluğ'u görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Zirvedeki şarkıysa çok sevilen bir ikiliden geliyor. İrem Derici ve Sefo ortak çalışması Senden Kalanlar haftanın şarkısı.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: İmparator Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Tetur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır. Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
5: Ailemize yeni bir üye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
4: Bu baba tarafından.
6: Geçmişi kapat artık. Onu suçlamaktan vazgeç.
7: Ateşle oynuyorsun Nurel.
5: Burası Kral Dairesi. Topraklarım, hoş geldiniz.
8: Buradaki günlerin pek kolay geçmeyecek anlaşılan.
4: Ne önerirsin?
8: Geldiğin yere bak.
7: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil. Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
9: Daha 17, 31 Mayıs pazar akşamı Kanal D'de başlıyor.

0: Imperator Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Earthbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ocakta yemeğim vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine kıpır kıpır şarkılarıyla Fulin eşlik ediyor.
2: Yemekle aram çok iyi. Çok seviyorum yemek yemeyi ama yani ben bugün yiyeyim mesela yarına obezim. Ben de 5 yaşından beri hep müziği istedim. Onlarla hep savaştım. İçime attığım, kırıldığım çok şey oldu birçok konuda. Ama artık daha fazla onları dile getirmek yerine biraz kendi içime kalayım dedim. Onları.
3: Peki ne yaşadılar, ne yaptılar da sana film küstü?
1: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz

0: Ocakta yemeğim var da bu hafta Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine kıpır kıpır şarkılarıyla Fulin eşlik ediyor.
1: Yemekle aram çok iyi. Çok seviyorum yemek yemeyi ama yani ben bugün yiyeyim mesela yarına obezim. Ben de 5 yaşından beri hep müziği istedim. Onlarla hep savaştım. İçime attığım, kırıldığım çok şey oldu birçok konuda. Ama artık daha fazla onları dile getirmek yerine biraz kendi içime kalayım dedim. Onları.
2: Peki ne yaşadılar, ne yaptılar da sana film küstü?
0: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: sanatına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını Onur Kırış'a anlatıyor. Vizyoner'de konuğumuz, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve fitoterapi uzmanı Ayşe Safalı.
1: En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor. Evet. Neden?
2: Şöyle, stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. İnsanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. Az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil.
0: Onur Kırış'la Vizyoner, cumartesi ve pazar saat 15'te DreamTürk'te.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Hoş geldin, hoş
1: Hoş
0: geldin.
1: buldum. Teşekkür ederim.
0: Ben hemen bir izleyicilerimize açılış konuşmamı yapayım. Hemen sana selam vereyim.
1: Tamam.
0: Efendim, Ocak'ta Yemeğim Var programıyla evlerinize misafir olmak için yine bu hafta da sizlerleyiz. Hayırlı Ramazanlar olsun yine efendim. Yine bir çok şükür bugün de Ramazan'dayız. Bugün sizlere harika yine iftar için iki tane tarif hazırlamak bugüne nasip oldu. Ben evinizin oğlu Lütfi Selçuk. Bugün de karşınızdayım. Bugün efendim uzun zamandır piyasada olmayan bir isim. Biliyorsunuz zaten çok yakinen. Fulin bizlerle. Fulin hoş geldin.
1: Hoş buldum. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an çünkü neredeyse 2 senedir bayağı bir uzaktım.
0: Sen piyasada da yoksun şimdi. Yani şarkı da çıkarmıyorsun. Yani bir yok oldun sen hayatımızda. Neredeydin?
1: Neredeydim? Ben de bilmiyorum. Neredeydim acaba?
0: Yani kimle nereye gidiyorsun yani? Biz sosyal medyadan da görüyoruz. Bir bakıyoruz Antep'tesin, bir bakıyoruz yurt dışındasın.
1: Ya hani şöyle oluyor ya Lütfi, insan bazen diyor ki ben bir şekilde kafama vurup gitmek istiyorum. Hani yani bir yerlere gitmek istiyorum, hani sebebi yok. Bana kalsa ben hiç eve girmek istemiyorum. Eskiden evden çıkmayan ben şimdi eve girmek istemiyorum mesela. Hep bir yerlere gitmek istiyorum.
0: Bunun bir sebebi var mı peki? Ne yaşadın? Neden yoksun 2 senedir?
1: Aslında bence şöyle, ben kendi adıma söyleyeyim ama genel olarak böyle düşünüyorum ben. İnsan beyninden, düşüncelerinden belki de kaçmak için kendisini bir yerlere atma ihtiyacı duyuyor olabilir.
0: Peki neden bu kaçış, bu isyan kime? Hani bunun sebebini, ben ana kaynağını öğrenmek istiyorum. Biz elbette arkadaşın olarak ben bunu anlatmak istemeyebiliriz ama ben senden rica ediyorum. Bu da bizeyiz. Şu anda hiç kimse yok. Bu ekip arkadaşlarım var sadece. Ve izleyicilerimiz zaten seni biliyor ve ben ikimiz varmış gibi düşünerek duygularını sormak istiyorum. Neden 2 senedir yoksun? Gerçekten neden yoksun?
1: Yani aslında birazcık bir küsmüşlük de vardı bende. Yalan yok. Yani nasıl söyleyeyim, bir sektöre, bir piyasaya, hani etrafımdaki benim için, ben de çalışan insanlar da buna dahil olmak üzere. Yani biraz bir kendimi bir soyutlamak istedim açıkçası. Yani evet, içime attığım, kırıldığım çok şey oldu birçok konuda. Ama artık daha fazla onları dile getirmek yerine biraz kendi içime kalayım dedim önce.
0: Peki ne yaşadılar, ne yaptılar da sana fulin küstü? Bir zaman sen her gün gündemdeydin.
1: Evet, evet. Ya şöyle, aslında ben çok küçük yaşımdan beri, 5 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. Piyano olsun, kendim, yeteneklerim var ve ben aslında sadece müzikle ilerlemeyi seçen biriyken bence yanlış ortamlarda yanlış cümlelere itilmiş olabilirim.
0: Peki,
1: o yüzden birazcık yanlış olduğunu düşünüyorum ben öyle şeylerin. Şu an şimdiki kafam olsa sadece müziğimle ilerlemeyi, eskisi gibi müziğimle ilerlemeyi seçerdim.
0: Peki şu anda belki bana kızacaksın. Geçmişte senin bir açıklaman vardı. Bir magazin programına konuk olmuştun. Ve senin hatta benimle akran olan bir isme, hatta söyleyebiliriz Aleyna Tilki için.
1: Ay boş ver, hiç isim geçirmeyelim.
0: Dediğim gibi o olay bir dönüm noktası oldu mu senin için? Aleyna Tilki'yi gerçekten o dönem kıskandın mı?
1: Ya gerçekten bu konularla ilgili konuşmak benim en son isteyeceğim şey. Sadece çok söyleyebileceğim tek bir şey var. Benim aslında orada yansıtılan olay, ki gözüken olay, benim kıskanmışım gibi bir yansıtılma oldu orada. Çünkü baktığınız zaman hakikaten kendimi tutamayıp konuşan bir pozisyondaydım.
0: Peki neden o cümleleri sarf ettin?
1: Onunla ilgisi yok aslında. Benim o dönem birlikte olduğum insanla olan sorunlarımdan dolayı ben ona da laf söylemiş oldum ama gereksizdi. Şimdiki aklım olsa hiç yapmazdım. Benim de gayet güzel şarkılarım ilerliyor o dönem. Yapmam
0: peki gerekiyor. Özel hayatında senin ne oldu da dönüm noktan oldu? Yani o olayı iten durum neydi?
1: Ya hani o olay değil benim. 2 senedir sektörde olmama sebebim. Zaten bu anlattığımız olay çok 2018 falan, yani bayağı geçti. Ya dedim ya, 2 sene önce yine böyle ben şuna değineceğim. Şiddet illaki fiziksel olmak zorunda değil. Kadınlara yapılan şiddet bence.
0: Abi bir dakika burada durmanı istiyorum. Sevgili seyirciler, şu anda Fulin bir itirafta bulunuyor aynı zamanda. Hani bu bir itiraf. Sakin ol lütfen. İyi misin?
1: İyiyim.
0: Şiddet gördüğünü, fiziksel bir şiddet mi gördün?
1: Hayır hayır, fiziksel değil. Yani şunu diyorum sadece. Şiddetin fiziksel olmasına gerek yok. Psikolojik şiddet diye bir gerçek var. Ben o dönemki yaşadığım ilişkimde belki biraz psikolojik şiddet görmüş olabilirim. 2 sene önceden
0: Ama bu
1: bahsediyorum.
0: ciddi bir iddia ve bir itiraf da diyebiliriz bence. Ne yaşadın, ne yaptılar sana? Anlatmak ister misin?
1: Ya genelde aslında şu an bütün
0: Rahat mısın bu arada,
1: toplumun
0: oturabilirsin?
1: oturabiliyor muyum?
0: Evet, lütfen.
1: Oturayım
0: Nasıl rahat ediyorsan, çünkü
1: istedim.
0: duygularını şu anda seni görüyorum, istiyorsun da aynı zamanda.
1: Yok ya, yani bu tarz şeyler konuşmayı sevmiyorum aslında ben, biliyorsun.
0: Ya dediğim gibi, hani burada biz bizeyiz. Nasıl istersen, dediğim gibi. Ben sadece sen değindiğin için, sevgili seyirciler, şu anda full'in kameralarımız burada ve ekip arkadaşlarım ve bizim setimiz kadın ağırlıklı bir set. Hepsi şu anda işi gücü bıraktı ve şu an seni dinliyor. Nasıl bir şiddet yaşadın? Psikolojik şiddet. Biz her türlü şiddetin karşısındayız öncelikle. Sadece kadına, hayvanlara değil. Biz her türlü şiddetin karşısındayız. Şiddete
1: Evet.
0: hayır diyoruz. Ne
1: Evet.
0: yaptılar sana Fulin?
1: Ya aslında yani günümüzde birçok herkesin kullandığı bir kelime var. Toksik ilişki diye bir tabir var, biliyorsun. Benim de herhalde yıllar önce yaşadığım şey, birkaç sene önceden bahsediyorum yine, hani 2 sene. Herhalde toksik bir ilişkinin içindeydim, birçok kişinin yaşadığı gibi.
0: Evet.
1: Yani toksik ilişkide neler olabiliyor? Karşılıklı manipülasyonlar.
0: Seni ne yaptı da manipüle etti? Yani ya da sana şiddet uyguladığını düşündüğün
1: Psikolojik
0: beyefendi.
1: şiddet şöyle, mesela
0: Anlatır mısın?
1: sahnelerim konusunda
0: Evet.
1: inanılmaz derecede kıskançlık, psikolojik şiddeti böyle adlandırıyorum ben kendi açımdan. Yani kıskançlığından dolayı mesela bana yurt dışı sahneler geliyordu.
0: Evet.
1: Batum, Gürcistan, işte Kıbrıs vesaire, beni sahneye göndermiyordu.
0: Peki
1: Yani
0: sen böyle tepkilerin nasıl oluyordu? Kendin nasıl bir savunma mekanizması oluyordu? Ya da
1: ben
0: bunu ailene anlattın mı? Sevdiklerinden, yakın çevren bunu biliyor mu? Şu an
1: Tabii.
0: mı öğreniyor, yoksa bir benimle beraber? Ben çünkü açıkçası şu anda ne diyeceğimi de bilmiyorum. Kelimelerin tükendiği noktadayım. Çünkü hemen hemen aynı yaşıtım olan bir dostumun benim programda söylemesi benim nutkum tutuldu. Çünkü sen bir sanatçısın. Aynı zamanda bir kadınsın. Ve sen şu anda diyorsun ki ben bu piyasadan 2 senedir uzaktayım. Çünkü ben bir psikolojik şiddete maruz kaldım. Şiddete
1: Evet.
0: maruz kaldığım için ben bir kaçıyorum da
1: Evet.
0: diyebilirsin.
1: Evet, doğru.
0: Dediğim gibi oruçlu olduğun için soramıyorum ama iyi misin? Yine soruyorum.
1: Yo, iyiyim, gayet iyiyim. Sıkıntı
0: Sakin ol. Senin
1: yok.
0: mutluluğun çok önemli, konforun. Dediğim gibi gözlerin doldu, bunun farkındayım ama sakin ol lütfen.
1: Ay, bunu da söylemesen olmaz yani. Refüjüm ne gereği vardı, sözü bulurdum.
0: Konuyu değiştireyim biraz.
1: Evet, değiş.
0: Mutfakta aran nasıl? Ramazan senin için ne ifade ediyor?
1: Ramazan, ya benim aslında şöyle, hep yıllardır benim hep dikkat etmem gereken bir fiziksel görüntü olduğu için yemekle aram çok iyi. Çok seviyorum yemek yemeyi ama yani ben bugün yiyeyim mesela, yarına obezim. Öyle bir bünyem var. O yüzden çok dikkat etmeye çalışıyorum yıllardır. Bu sebeple hep sağlıklı yemekler yapmaya çalıştım.
0: Mesela
1: Kereviz.
0: zeytinyağlı kereviz mi yaparsın
1: Evet,
0: mesela?
1: zeytinyağlı kereviz, brokoli, işte sebze çorbaları.
0: Evde en çok yemek yaptığın yemek nedir diye sorsam mesela sana.
1: İşte brokoli, kereviz, enginar.
0: Protein olarak neyi tüketiyorsun günlük
1: Balığı
0: hayatında?
1: tercih ediyorum. Aslında şöyle, ben ete çok son birkaç senede başladım. Çünkü ben küçükken benim gözlerimin önünde hani o Kurban Bayramları vesaire, işte 5-6 yaşındayken beslediğim koyunu kestiler gözümün
0: Oh.
1: önünde. Onu gördüğümden beri
0: Evet.
1: fazla etli aram olmadı benim.
0: Anladım. Peki bu yeni çıkardığın şarkın
1: Yana yana.
0: yana yana gerçekten yaktın buraları. Beni de perişan etti şu an. Hiçbir motivasyon da
1: Yandık.
0: kalmadı şu an. Zor odaklanıyorum farkındaysan. Daha malzeme listemi bile okuyamadım. Birazdan okuyacağım. Nasıl bu şarkıyı seçtin? Ya da bu senin tekrardan çıkış yapabileceğini düşündün mü parça mı? Ne hissettin de tekrardan ben full olarak döneyim de piyasayı bir sallayayım diyeceğin şarkı oldu?
1: Ya Lütfi, şöyle aslında bu şarkıyı seçtiğim sene yine 2 sene önceydi.
0: İki
1: Yani
0: sene
1: benim
0: neden bekledin?
1: işte söylediğim duygusal sebeplerden ötürü bir 2 sene birazcık uzak, hani o beni, ben şimdi çok duygusal bir insanım. Gerçekten özel hayatımda yaşadığım ilişkilerde kendimi çok fazla kaptırıyorum ve bu benim bazen işimin önüne geçebiliyor. O yüzden 2 sene önce yapmaya hazır olmuştuk ama duygusal meselelerden dolayı bir kendimi geri, bir tek duygusal da değil aslında. Daha böyle bir içsel, kişisel gelişim alanlarına da ilgi sardım.
0: Anladığım kadarıyla
1: Kendimi
0: aslında
1: başka.
0: senin sektörden bu kadar kaçışın Sessizce bir çığlık olmuş diyebilirim. Bu sanat camiasından bu isimler seni aradı mı dostların? İsim de vermeni istiyorum. Senin magazinde, caddede yürürken ya da bir mekandan çıkarken röportaj verdiğin o dostların seni aradı mı o 2 sene boyunca?
1: Tabii ki de hayır yani.
0: Hani ne düşündün peki? Sanat camiasından dost olur mu diye sorsan?
1: Ya aslında bir tek sanat camiasından mı demek bilmiyorum. Artık günümüzde dost kavramı ne kadar var onu da bilmiyorum
0: Ya
1: yani.
0: dediğim gibi hani arkadaş olarak bunu sorma ihtiyacı duydum. Çünkü anlatırken aslında diyorum ya enerjin düştü. Hani 2 sene bence senin gözünün önüne geldi.
1: Evet
0: Çünkü
1: yani.
0: kulisteyken sevgili seyirciler çok enerjik. Bizim stüdyomuza gelirken merhaba diyen bir Hulinden şu an bir enerjin düştü. Hani merak etme şu an enerjini yükselteceğim. Ve harika sana yemekler
1: Evet
0: hazırlıyorum görüyorsun.
1: farkındayım. Şimdi de oruçlu oruçlu
0: Evet,
1: böyle
0: hemen ben bir
1: elimi.
0: malzeme listemi okumak
1: Evet.
0: istiyorum sevgili seyirciler, müsaadenizle. Fırında baget but yapıyoruz. Malzeme listem 3-4 tane domates, biber, yoğurdum, salçam ve tavuk bagetim var. Bunlarla ne yapacağız hemen söylüyorum. Öncelikle harika bir terbiye hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi. İçerisine terbiyem içine tuz ilave ediyorum. Karabiber. Çünkü benim de biraz kafamın dağılması lazım aynı zamanda. Kulin sağ olsun. Şimdi geçmişi bırak pozitife dön diyorum sana Pulin.
1: Evet.
0: Biraz gelecekten konuşalım. Artık biz geldik 2026 Ramazan geldi. Çok manevi olarak da güzel bir aydayız
1: Evet
0: arkadaşım.
1: öyle.
0: Yani sen ne yapacaksın bundan sonraki süreçte? Yani
1: Şimdi
0: küllerinden doğacak mısın? Anlat.
1: şey söylemiştik. Mesela 2 sene önce ben bu yana yanaya okey verdik biz.
0: Evet.
1: Aldık ve ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde Emre Şakar bu arada. Sevgili Emre. Onunla gerçekten enerjimiz çok güzel tuttu. Dizimde Yarayı falan da onun şarkısı. Korkularım Var yine Emre'nin şarkısı.
0: Evet.
1: Bu sefer hareketli bir şey ver bana dedim ya. Yani hep böyle bir slow şarkılar, slow şarkılar. Nereye kadar?
0: Peki bu şarkın örnek veriyorum Türkiye turnesine çıkmayı planlıyor musun? Ya da kendini nerede görüyorsun şu anda? Hayallerine ulaşmadığını biliyorum.
1: Evet.
0: Daha şu anda uzun bir yol var.
1: Evet.
0: Bu açığı nasıl kapatmayı planlıyorsun?

0: Hakkımın yenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Zaten hayat sana hak ettiğin her şeyi veriyor. Sen o an neye hazırsan ama. Demek ki o dönem benim o kadar yaşamaya
1: enerjim
0: enerji,

0: Ne yapıyor?
1: Peki neden kendine haksızlık yaptın o halde? Ben senin söylediğin cümleden sana ben bunu yormak istiyorum. Sen kendi hakkına girdiğini düşünüyor musun? İki
0: Evet.
1: senedir ben mücadele ettim bunca senedir vesaire. Çünkü mesela Fulin deyince benim aklıma gelen, biliyorum bunu da kızıyorsun. Ama
0: Bana
1: en
0: ismini
1: son,
0: söylemedi.
1: evet o olaydan sonra, bunu hepimiz biliyoruz. Benimle aynı doğum tarihinde senesinde olan bir hanım. Cevapsız Çınlama şarkısı var biliyorsunuz. O hanım, isim vermedim. Profesyonel canım yani isim vermedim. O olaydan sonra aslında, son olayım bence oydu. En son tüm Türkiye'nin Fulin'i akılına kazıdı. Yani ben bunu değiştirmeni istiyorum. Sen başarılı bir insansın. Bunu ben görüyorum. Mücadele ediyorsun. Sen klip çekimine sabah 5'te giden bir insansın. Görüntülerini gösterdin bana telefonumdan.
0: Evet doğru.
1: Yani emeğine bu kadar yapıyorken neden kendi hakkına bu kadar giriyorsun?
0: Ya o olaylar çok eskide kaldı zaten. Onlar konuşulduktan sonra benim için o defter kapandı. Sonra ben hiç konuşmadım bile. Yani yıllardır beni çok etkileyen bir olay değil. Benim için tamamen etkisini kaybetmiş bir şey şu anda.
1: Anladım. Peki şu anda yeni bir turne hazırlığın var mı?
0: Var, evet. Ama şöyle, önce sahnemi Yani sahneleri planlayabilmek için aslında aktif bir iş çıkarmak gerekiyor biliyorsun. O yüzden o iş ne zaman çıkarsa ki şu an çıktı biliyorsun.
1: Evet, şu an burada şarkının da güzel bir çıkış
0: Evet, Yana
1: yakaladı
0: Yana
1: bence.
0: gerçekten güzel bir çıkışta yakaladı yani insanlar da seviyor, beğeniyor.
1: Radyolarda da gerçekten iyi bir çıkış yakaladı. Hani
0: Evet evet
1: radyolarda da
0: evet
1: sürekli
0: evet aynen
1: duymaya
0: öyle.
1: başladık. Aslında ben şuna gelmek istiyorum. Fulin artık eskisi gibi sahne kovalayacak, iş kovalayacak, magazin sadece senin başarılarını takip etsin mi istiyorsun ya
0: Biraz
1: da
0: öyle bir yapım var galiba ya. Yani magazin sadece benim hani gerçi insanlar da sadece iş nereye kadar izler. Onlar da farklı bir şekilde bir şeyler görmek istiyorlar haklı olarak. Ama ben tercih ettiğim şey bu. Yani benim sadece şarkılarım, başarılarım. Onun dışında böyle bir şekilde bir sansasyonda, herhangi bir atışmada, negatif bir durumda olmak istemiyorum.
1: Aslında sen yoruldun mu aynı zamanda böyle durumlardan?
0: Evet. Evet, çünkü beni olumsuz etkiliyor. Yani artık benim hayatımda beni olumsuz etkileyecek bir şeye yer yok. İstemiyorum o
1: Anladım.
0: yüzden.
1: Peki bu şarkıyla beraber gelen tepkiler nasıl insanlardan? Sokakta seni durdurup bu hikayede sana ne diyorlar?
0: Ya çok hareketli bir şarkı her şeyden önce.
1: Fanların ne diyor
0: Yani
1: genç
0: vallahi çok
1: takipçilerin?
0: gerçekten dinleyen yakınımdaki insanlar özellikle gerçekten çok beğeniyorlar. Enerjisi de çok güzel çünkü. Gerçekten Tekir yaptı bu arada aranjeyi.
1: Aa,
0: Şarkıcı Tekir
1: selam olsun
0: bilirsiniz.
1: Tekir. Çok severim ben de. Sevgili
0: Tekir.
1: seyirciler, hemen arkadaşım müsaadenle hemen fırınıma da girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi göstermek istiyorum. Ne yaptık? Hemen salçayla yoğurdu karıştırdık. Tuz, karabiber koyduk. Bir güzel buladıktan sonra mühürledik sevgili seyirciler. Akabinde domateslerimi, biberlerimi bir güzel karıştırdık. Kestikten sonra fırınıma veriyorum. Evet. Ben hemen tekrar bir kaçıranlar için malzeme listemi okuyorum. 6 adet but, 3-4 tane domates, 3 tane biber, 2 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı yoğurt, tuz, karabiber. Öncelikle salça ile yoğurdu karıştırıyorsunuz sevgili seyirciler. Akabinde tuz ve karabiber. Terbiyemiz hazır. Buladıktan sonra bir güzel mühürlüyoruz iki tarafını. Fırın tepsimize alıyoruz. Domates ve biberleri koyduktan sonra fırına veriyoruz. 180 derecede 20 dakika yeterli. 25 dakika da olabilir. Evet Fulya
0: Ne
1: sana...
0: güzel koktu ya.
1: Evet.
0: Vallahi yani fena acıktık. Zaten açtık. Hepten acıktırdın hepimizi.
1: İftara bir şey kalmadı biliyorsun. Bu arada hani ben sana şunu sormak istiyorum. Şu anda Ramazan'dayız biliyorsun. Manevi olarak çok duygu yüklüyüz. Bu ay sana ne hissettiriyor? Çocukluğunda unutamadığın bir Ramazan anın var mı?
0: Var.
1: Anlatır mısın bize?
0: Benim şimdi dedem geçen sene vefat etti. Allah rahmet
1: Allah rahmet
0: eylesin.
1: eylesin.
0: Onu çok severim. Ben çocukluğumdan beri annem babam hep çalıştığı için bana biraz da anneannem, dedem onlar baktı. Neyse hepsi oruç niyetliler, oruç tutuyorlar. Dedem de hani benim çok sevdiğim bir elma şekeri vardı. Şekerciydi benim dedem.
1: Aa süper.
0: Evet küçük bir
1: Ne
0: atölye.
1: tatlı.
0: Küçük bir atölyesi vardı. Orada şeker yapardı. Ben de elma şekerini çok severdim böyle. Ondan sonra o kalmamış. Ben de onu istiyorum çocuğumda ve niyetli. Hareket bile edemiyor yani o derece. O haliyle gidip bana sürpriz atölyeyi çalıştırıp elma şekeri yapıp getirmişti iftarda. Onun için unutmuyorum neyse bilmiyorum.
1: Peki senin için bayram sabahları desem mesela bayramdan sabahlarından kastım şu. Hani Ramazan böyle sahura kalkarız aile büyükleriyle.
0: Evet.
1: İlk öyle bir tatlı bir anım var mı aslında? Ben onu çok merak ediyorum. Benim unutamadığım çok anım var. Mesela sıcak pide kokusu,
0: Kesinlikle.
1: bizim aile apartmanıdır zaten.
0: Kesinlikle.
1: İşte babaannemler en üst kattan çıkar, amcamlar çıkar, biz işte vesaire bütün herkes bir şeyler yapar mesela. Babam gider fırından
0: Değil
1: sıcak pideler
0: mi?
1: alıp geliyor. Bu aileyi birleştiren bir mübarek bir ayda.
0: Kesinlikle.
1: Şu anda sen de yapıyor musun böyle aile
0: Ben
1: ziyaretlerinde?
0: yapıyorum zaten. Ben yeni hatta şey Antep'ten geldim. Annemlerin yanındaydım biliyorsun. Hatta senin için geldim buraya. Yürü git
1: Gerçekten bu
0: ben artık
1: arada
0: gidiyorum yani.
1: Fulya'ya ulaşmak da zor. Neredesin diyorum, arıyorum. Diyor ki Antep'teyim. Bir de haftaya bir de arıyorum. Diyorum neredesin hayatım? Geldin mi? Ramazan başladı diyorum. Diyor ki sahura yeni kalktık. Sahurda arıyorum çünkü gündüz arayınca açmıyor. Şimdi uyuyor yani çünkü. Fulya'ya ulaşmak mümkün değil. Çünkü sen gece kuşusun aynı zamanda.
0: Aslında öyleydim. Birazcık değiştirmeye başladım şu ara uykularımı.
1: Ha, süper. Ya dediğim gibi sabah 5'te kanala gelmek için
0: Evet.
1: uyandığımda yazdım. Yani uyanınca beni aran. Bir baktım 5.35 beni
0: Aynen.
1: arıyor.
0: Uyumamışımdır
1: Dedim
0: muhtemelen.
1: ki daha yeni sahura kalktık dedi. Hani, ne oldu? Dedim ki, bak yayına gidiyorum. Sakın dedim programa gelmezlik yapma.
0: Olur mu canım? Sen çağrısında gelmez miyiz?
1: Ya canımsın sen biliyorsun aynı
0: Koşa
1: zamanda.
0: koşa yani her türlü kazalara maruz kalarak geliyoruz işte.
1: Nazar. Gel lütfen bunun sebebi
0: Hayır.
1: de. Evet. Şu anda sevgili seyirciler.
0: Yalnız yapacak
1: Yani
0: mına.
1: bütün kameralar zaten bizde. Çekmenizi istiyorum. Hayatım gelir misin arkadaşım
0: Hayır,
1: buraya?
0: onu yapıştırdık.
1: Tamam. Efendim burada biz değiliz. Nazar geldi. Efendim Fulin'in yeni şarkısı çıktı biliyorsun. Gelir misin arkadaşım buraya? Tutun
0: Ah,
1: bana.
0: git
1: Düşme.
0: içim Allah
1: Gel
0: seni
1: şuraya.
0: üf.
1: Gel. Sevgili seyirciler bakın yabancı yok.
0: Ha,
1: Yani
0: yapıştırdık ama gözükmüyor
1: evet.
0: şu an.
1: Gözüküyor mu bilmiyorum.
0: Ayakkabıyı yapıştırdık da
1: Yani
0: olmuyor.
1: topuk kırıldı. Yani
0: Koptu.
1: tam kulise girdi. Ayakkabı aktı. Yani böyle bir akma yok sevgili seyirciler. Yani ayakkabı nasıl böyle ikiye ayrıldı? Bana onu söyler misin?
0: Onu ben de çok geçirdim. Bilmiyorum.
1: Bak benim
0: Ya
1: programda
0: bilmiyorum nasıl böyle bir şey oldu.
1: tabak her şey kırıldı biliyorsun. Benim tencere tabağım da kalmadı biliyorsun. Artık
0: Kırıldı mı
1: her
0: hepsi?
1: şey bitti yani. Ne tencerem var ne tabak var hiçbir şey kalmadı. Bak
0: Nazarlarıyla geldi
1: arkadaşım benim
0: insanlar.
1: şuradaki bütün 99 tane bardak setim vardı.
0: Hepsi gitti.
1: Kalmadı kalmadı yani. Hepsi
0: Bileydim
1: kırıldı.
0: sana takım getirirdim.
1: Yani mutlaka
0: Kırardın.
1: sözünü aldım. Efendim haftaya gelmezse biliyorsunuz ben bunu yayınlarım. Bunu artık yandım bu arada bekliyorum. Bu nasıl oldu? Nazara inanır mısın?
0: İnanıyorum.
1: Sen otur şimdi
0: Kesinlikle
1: lütfen. Sonra
0: son.
1: düşersin falan dersin. Ben bütün programına gittim düştüm.
0: Kesin.
1: Ben bakın
0: Vallahi
1: sevgili
0: benim
1: seyirciler
0: başıma o da
1: oturttum.
0: gelebilir
1: Otur
0: yani. Benim
1: arkadaşım
0: başıma
1: sen
0: her
1: otur.
0: şey geliyor.
1: Otur bakayım. Tamam. Evet.
0: Nazara
1: Bakın
0: inanıyorum.
1: sevgili seyirciler oturttum arkadaşımı. Benden sonrası çıktı. Yani çünkü Fulin kulise girdi. Ayakkabı direkt ikiye bölündü. Yere düştü. Ben dedim ne oldu? Diyor ki yani ayakkabım kırıldı. Yani ince topuk değil. Stiletto değil. Nasıl kırılıyor? Ama
0: Bilmiyorum.
1: Ocak'ta yemeğim bana geldi zaten. Nazara gelmen çok doğal. Çünkü
0: Hakikaten öyle.
1: göze geliyoruz hayatım yani çok
0: Ya
1: normal.
0: nazar o kadar inanıyorum ki gerçekten eskiden daha yaşım böyle küçükken 10 yaşlarım
1: Evet,
0: 11
1: sen konuş
0: yaşlarım
1: hayatım ben tadına bakacağım.
0: inanmazdım. Ama ne zaman ki özellikle son birkaç senedir var ya kesinlikle nazara dibine kadar inanıyorum. Mezara götürür ya.
1: Ya
0: O derece
1: gerçekten bak
0: yani.
1: inanamıyorum ya. Bir de
0: Gerçekten.
1: senin o topuğu nasıl kırılır? Yani çıkması imkansız bir şey. Bunu biliyorsun.
0: Negatif enerji.
1: Hani
0: Ya
1: bak
0: üzerime gelen.
1: evet, pozitif.
0: Evet,
1: Bizde negatif
0: pozitifiz.
1: yok.
0: Aynen öyle sen.
1: Negatif şu kapadığın stüdyonun dışında kalıyor.
0: E
1: Biz
0: kesinlikle.
1: duaya sığınıyoruz. Biz ayetel kürsüye sığınıyoruz.
0: Buraya gelirken zaten yani trafikle gerçekten çok büyük mücadeleler verdik. Yalan değil. Sahil bile trafikti. Yani gerçekten öyle. Sahil trafik oraya giriyoruz. Trafik buraya giriyoruz. Yani gelene kadar gerçekten yolu en az bir 45 dakika uzattık.
1: Yani aslında seni getiren transfer araç da hani tam iftar saati de olmakla beraber saat de yaklaşıyor.
0: Evet.
1: Ama tabii ki yani İstanbul trafiği bu ama tabii ki elbette
0: Ama
1: negatif de
0: bütün
1: var.
0: girdiğimiz yollar mı öyle trafik
1: Hani
0: olur?
1: her şeyde bir hayır vardır. Hani
0: Evet, kesinlikle.
1: tevafuk.
0: Demek
1: Yani
0: ki
1: hiçbir
0: geç
1: şey hayatta
0: kalasım
1: tesadüf
0: varmış.
1: değildir.
0: Aynen öyle.
1: Yani sevgili seyirciler, biliyorsunuz hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Tevafuk vardır. Başımıza bir sebep geliyorsa
0: Doğru.
1: Allah'a hamdolsun. Belki de başka bir şey gelecektir.
0: Doğru. Kesinlikle sonuna kadar
1: her şeyde
0: inanıyorum.
1: sen sağlıklısın, sağlıklısın. Bak şu an buradasın.
0: Evet.
1: Bir takım elbette enerjin düştü vesaire bir şeyler oldu bence. Ben hala kulise girdi ya sevgili seyirciler anlatayım da gülün. Gerçekten hala aklım anlamıyor. Yani kulise bir girdi. Bakın beni de çekin. Yönetmen lütfen çekin şöyle. Beni şöyle bir çekin lütfen. Bakın. Hüseyin çekiyor musun beni? Efendim bakın kulise geldi. Ayağımı çeker misin yönetmenim? Kulise geldikten sonra bakın şu ayak kısmı bir anda gitti. Yani bakar mısın şu ayak kısmı Hüseyin çek. Gitti yani yok. Yani bak sevgili seyirciler ben anlamıyorum. Benim programımda ne var? Ayetel Kürsi okuyorum. Besmele'ni çekiyorum. Orucumu tutuyorum. Daha ben ne yapacağım yani? Full'in içinde okur musun şu anda? Ben malzeme listemi okurken senden
0: Hemen,
1: ricam.
0: hemen okuyorum.
1: Hemen bir
0: Yolun
1: Ayetel
0: boyunu
1: Kürsi oku canım benim.
0: Aynen okuyorum.
1: Sevgili seyirciler malzeme listemi okuyorum. Anadolu pilavı yapıyorum. Harika. Evlere şenlik. Havucum var, bezelyen var, soğanım var. Sizin için programdan önce közber de közledim şöyle biliyorsunuz hemen. Malzeme listemi de okuduğuma göre harika bir pilav yapacağım. Bir tane havucum var. 2-3 yemek kaşığı bezelyen var. 2 tane közberim var. Bir tane soğanım var. Harika lezzetli bir pilav yapacağım bugün Fulin. Evde pilav yapar mısın? Nasıl gidiyor?
0: Evet. Buharda yapıyorum.
1: Nasıl yapıyorsun? Anlatır mısın?
0: Buhar makinesi.
1: Fulin'cim yani her şeyin bu kadar biz sosyetik deriz biliyorsun yani bu kadar
0: Harbi.
1: Tam bir tikisin ama yani.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Buhar makinesinde yapınca
1: Evet.
0: yağsız oluyor ya hani.
1: Evet.
0: O yüzden.
1: Peki ben sana şöyle bir teknik
0: Ama normali de
1: izleyicilerimize.
0: yaparım. Çok güzel yaparım bu arada.
1: Eğer
0: Tavuk suyuyla hem de.
1: evinizde göstermek istiyorum. Bakın suyu haşladık değil mi?
0: Evet.
1: Koyduk. Suyu yıkadık güzel
0: Evet,
1: pirinci.
0: tamam.
1: Koyduk. Üzerine pirinci koy. Haşla arkadaşım. Tel.
0: Direkt o buharda oluyor
1: Evet.
0: mu? Ya
1: Ya da
0: hayır, gerçekten
1: istersen
0: buhar
1: üzerine tel
0: makinesi.
1: koy. Buharda sebze. Al sana buharda sebze.
0: Yok, buharda
1: Üzerini
0: sebze de
1: kapat.
0: okey. Ama pirinç de oluyor
1: Evet
0: mu
1: olur.
0: öyle?
1: Bunu kayacaksın, kapatacaksın. Olacak. Temas etmeyecek suyla. Buharda pişiyor.
0: Aa, onu hiç denemedim.
1: Kadının her şeyi efendim yani.
0: Onu hiç denemedim ya. Ben buharda yaparken bir kabın
1: Evet.
0: içine su koyuyorum. Onun içine de pirinci koyup buhar makinesine koyuyorum, öyle pişiyor.
1: Anladım. Peki mutfakta yaşadığın en talihsiz olay neydi mesela?
0: Tencerenin içi yandı, alevler çıktı falan, böyle bir
1: Nasıl becerdin?
0: ya suyla ya
1: Hayır bana bakın ama.
0: ya şey vardı bir
1: Yardımcın var
0: gün
1: mıydı
0: bir dakika
1: evde? Yoksa
0: hayır
1: tek miydin?
0: yoktu, tektim tabii ki de. Yardımcı mı? Yardımcıyı kim kaybetmiş ben bu yüzden? Saçma.
1: Neden?
0: Ya ocağa şeyi koymuştum. Papatya suyu yaptım. O da hani cildim falan. Ona
1: Evet.
0: böyle yapıyoruz ya böyle
1: İçmek için
0: kendimizi.
1: mi yapıyorsun?
0: Hayır
1: Vücut için
0: ya
1: mi?
0: cilt içi falan kaynasın.
1: Evet.
0: Onun da içine böyle uçucu yağ döktüm sonra.
1: Evet.
0: İşte bilmem hatırlamıyorum nasıl bir yağ olduğunu. Sonra bir çıktım geldim baktım. Alevler direkt tavana kadar yükselmiş. Alev bana ben aleve böyle donduk. Böyle bir 10 saniye donarak bakmıştım yani.
1: Peki sadece baktın mı?
0: Evet.
1: Neden? Ne yaptın o anda?
0: Kaldım, şok geçirdim, kaldım, ne yapacağımı bilemedim çünkü.
1: Sonra nasıl söndürdün?
0: Birden sonra kendime geldim, kapağı falan kapattım
1: Süper.
0: aslında. Ama bir 10 saniye böyle bir
1: Evet.
0: kaldım
1: Senin bu
0: yani.
1: bilinçli davranışın için öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü üzerine su atmak gibi bir hata yapmadığın için. Öncelikle senin canı gönülden kutluyorum. Çünkü kızgın yağ ya da yanmış bir ateşe asla ve asla su değmez. Bakın sevgili seyirciler. Şu anda yemeği her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bir yandan karıştırarak elbette. Evinizde olabilir. Bu bir iş kazası, iş güvenliği. Evinizde bir tencere yanabilir. Herhangi bir iş kazası geçirebilir. Yangın anında kapağınız varsa kapağını kapatın. Yoksa oksijeni kesmek için bir örtü, nemli oksijen kesilsin. Asla ve asla yanmış olan hiçbir şeyin üzerine su atmayın. Lütfen.
0: Aynen.
1: Çok önemli.
0: Çok
1: Yani bunu
0: kesinlikle
1: bilinçlenmemiz
0: öyle.
1: gerekiyor.
0: O çok kötü sıçramalar da yapabilir sonra orada.
1: Kesinlikle.
0: Ben kimyagerim aynı zamanda.
1: Aa
0: Kimya
1: bugün de
0: bölümü.
1: bilmiyordum.
0: Aynen. Yani çok fazla yanlış yapılan şey var tabii. Dikkat etmek
1: Peki bu
0: gerekiyor.
1: alanda ilerlemeyi düşünmedin mi Fulin?
0: Yani ben ya zaten benim şimdi babam beni zorla sokmuş
1: Tamam bir
0: kimya
1: yandan gel de şunu
0: bölümüne.
1: söyle arkadaşım. Sen
0: Aynen.
1: otursun yeter. Burada biz değiliz.
0: Şimdi
1: Rahat
0: birazcık
1: mısın böyle?
0: ben
1: Topum kır.
0: yok hayır değilim.
1: Tamam.
0: Gayet güzel yapıştırdı arkadaşlar topumu. Şu an çok
1: Bize böyle bir ekibiz efendim. Ekibimizde her zaman gurur duyuyorum.
0: Çok
1: Biz her zaman
0: teşekkür ediyorum.
1: Kadınların yanındayız. Kadına şiddete hayır efendim.
0: Sen dalga geçme diye nasıl beni kurtardılar gördün. Senin dilinden kurtardılar beni.
1: Ben seni düşünüyorum hayatım. Bize her türlü ekipman var. Senin burada rahatın, konforun çok önemli.
0: Ben solağım bu arada. Sana
1: Tamam. Hiç sıkıntı yok. Sen nasıl istiyorsan karıştır da.
0: Tamam.
1: Bezelyemi de koy.

0: Vardığındaki o baban mı destek oldu? Biliyorsun ki çok
1: Evet.
0: maliyetli işler.
1: Evet, tabii.
0: Babana ne dedin? Ben şarkıcı mı olacağım dedin.
1: Şöyle oldu. Ben üniversiteyi bitirdim. Üniversiteyi bitirdim. Götürdüm diplomayı verdim. Dedim ki bu benlik değil, bak bitirdim. Ben dedim artık beni bir sal. Ben müzik yapmak istiyorum. O da bana dedi ki tamam ama en azından git dedi bir sene falan bir yerde bir çalış. Yani bir çalışma hayatının içinde bir bulun dedi.
0: Evet.
1: Ona da tamam dedim. Gittim bir ilaç firmasında çalıştım.
0: Ha, çalıştın aynı zamanda.
1: Tabii. İlaç firmasına çalıştım. Tamam baba dedim, çalıştım.

0: almıştı 5 yaşında.
1: Efendim ben Fulinemen'e vardım.
0: Babam keşfetmiş.
1: Yani sevgili seyirciler, yani ben Fulinden bence olayları şu an dinliyorum ama bence daha hakimim. Yani sorduğum sorular burada hazır ve Fulin'i az çok artık bildiğimiz için ben direkt bunu sorma gereği duydum. Ben sana soruyorum arkadaşım, babam mı destek çıktı? O da diyor ama ki hayır babam. Babanın adı ne?
0: Ergin.
1: Ergin amcacığım. Sana selam olsun. Bak kızına ben diyorum ki baban sana destek oldu, diyor ki hayır baba ona karşı. Arkadaş nasıl karşı? Baban sana sponsor olmuş, şarkı çıkarmış. İlk klarnetini, düdüğünü o almış. Daha ne yapsın bu adam?
0: Ama sonradan engel olmak istedi. Ne işin var şarkıcılıkta vesaire vesaire.
1: Ama haklı, babalar ne derse doğrudur. Ben de kızıyorum zaman zaman babama. Ama haklı, günün sonunda her dediği doğru annemizin babamızın. Bak unutma arkadaşım. Öyle. Annemizin, babamızın, arkadaşlarımızla ilgili düşünceleri,
0: o doğru gerçekten.
1: Çocuklar da akrabalarla ilgili düşünceler de yanılmaz. Bu bir doğrudur.
0: Bana da, ben
1: karıştır hayatım, ben de konuşurken.
0: Karıştırayım, lapı tutmasın. Olmasın bak.
1: Suyu koymadın, neyin lapı? Hayır, sevgili seyirciler. Okay. Efendim, vallahi gerçekten çok hayatımda böyle bir program çekmedim. Bunca aydır biliyorsunuz yayın yapıyoruz. Ramazan'da sen beni güldürdün ya. Hayatım, ben şöyle bir dibinden karıştıra karıştıra bir pilavı yapayım da bari iftar yiyecekliğine memnun olsun. Ekibimiz aç. Herkes oruçlu.
0: Evet.
1: Şimdi tuzunu vereyim.
0: Peki, tuz konusunda ne düşünüyorsun?
1: Tuz bence kararınca çok lezzetli. Her şey kararınca. Yani bak ben hiçbir
0: kaya
1: yemeği...
0: Kaya tuzu kullanıyorsun ama bak sen de.
1: Tabii ki. Her şey. Ben değirmenden çekerim ben. İzleyeceğinizi belirli aylardır. Evet. Ben çok sevmem. Her şey taze taze. İzleyicilerimiz evet, gözünde. Gördüğün gibi bak. Oluyor. Şu anda artık kaç dakika oldu da bilmiyorum. Şu an demlenmeyi de bırakayım ben pilavımı. Yani Fulin, ilk şarkını çıkardığında ne hissettin?
0: İlk mi?
1: Evet. Hani ilk şarkın çıktığı o birinci gün 24 saat ilk olur ya.
0: Evet.
1: İnsanlar der Fulin şarkı çıkardı, evet. Paylaşımlar. Yani ilk o heyecanını, aşkını ben senden dinlemek istiyorum şu anda.
0: Sabaha kadar uyuyamamıştım. İlk şarkımın sözlerini ben yazmıştım zaten. Ayrı bir özel ve önemli bir şarkı benim için. İçinden oku. Müziğini ve bestesini zaten işte öyle. O zamanki şeyim yapmıştı.
1: O zamanki şey kim? Söylemek ister misin?
0: Hiç söylemeye gerek yok. Ondan sonra...
1: O beyefendiye selam olsun. Ben bu arada çok seviyorum. Benim hüsmetim yok.
0: Evet.
1: Dediğim gibi çok başarılısın. Başarılar devam olsun.
0: Güzel.
1: Güzel duygular mı hissettin sadece?
0: Evet. Çok heyecanlıydı benim için gerçekten. Yani çünkü bir yandan da şimdi çocukluğumdan beri istediğim bir şey. Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum ve bu yüzden babamla da karşı karşıya geldim ama sağ olsun destekledi beni o konuda. Hakkını yiyemem. Erkek kardeşimi mesela karşıma aldım ve bu sebepten konuşmuyoruz onunla yıllardır.
1: Aa.
0: Tabii.
1: Yani ben senin için istersen telefonumu isteyeyim arkadaşından senin için. Kulisten getirsinler. Arayayım mı, ister misin senin için?
0: Yok, yok. Gerek yok.
1: İnşallah bu Ramazan yüz hürmetine barışırsın. Önümüz bayram. Buradan da diyorum küsler barışsın. Sadece Fulin için demiyorum. Ve sevgili seyirciler şu anda pilavımı da demlenmeye bırakıyorum. O sırada ben şimdi birazdan Fulin'i çalıştırayım. Bir bulaşıkları yıkasın. Bir ortalığı kaldıralım. Finalde buluşuyoruz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Rab.

0: Efendim, biz mutfağımızı temizledik. Bulaşıkları da iki elden arkadaşımla beraber şahane yıkadık. Ya ne kadar hamar atmışsın sen, böyle
1: Tabii
0: foşur
1: canım.
0: foşur
1: 2 saniyede yıkayıverdim işte. Gördün
0: yıkadık.
1: yani
0: Muhteşemsin
1: bilmiyorum.
0: ya, ellerine sağlık. Ya sevgili seyirciler, bugün harika iki Ramazan lezzeti yaptık. Tavuk baget fırında ne yapmıştık? Yoğurtta salçayı hemen buladık. Tuz ve karabiber ızgarada mühürledikten sonra fırına verdik sebzelerle. Akabinde Anadolu pilavı yaptık. Niçin Anadolu diyorum? Anadolu biraz daha bereket, daha topraktan gelen lezzetlerdir ya. İçerisine bezelye, topraktan gelen, topraktan çıkan kapya biber, bir güzel közledim öncesinde. Soğanım ahenkle buluştu. Havuç rendeledim. Böyle mis gibi oldu. Tane tane de gördüğünüz gibi göstermek istiyorum sizlere. Hemen şurada iftarda yiyeceğiz elbette de göstermek istiyorum. Bakın tane tane oldu pilavım. Siz görüyorsunuz sevgili seyirciler. İftara gerçekten çok heyecanlıyım. Yemek için çok sabırsızlanıyorum. Bakar mısınız? Tane tane. Çok şükür. Bugün de Allah'ın verdiği her nimete şükrettiğimiz bir gün.
1: Helal olsun.
0: Gerçekten Fulin, o kadar hızlı bir sohbet oldu ki gerçekten 2 sene sonra seni bulunca tabii ki ben de sormak istedim seni arkadaşın olarak. Umarım rahatsız edici bir durum olmamıştır bizim programla ilgili.
1: Yo, hayır, biz birbirimizi tanıyoruz zaten. Kendi

0: Da yemeğimiz hakikaten var. Muhabbetin falan da çok güzel. Zaten biz normalde de konuşuyoruz seninle. Ama benim için çok eğlenceli ve keyif doluydu. Gerçekten.
1: Aslında şu bugün aslında biz birazcık yemekten de uzaklaşmış kaldık çünkü arkadaş sohbeti de
0: Evet,
1: oldu
0: birazcık
1: aslında.
0: daldık
1: Birazcık
0: kendi
1: nacizane
0: muhabbetlerimize.
1: konuların dışına çıkmış olabiliriz elbette birazcık affola. Yani aslında mutfak bir terapidir. Hani biz sanki benim evime geldin, ocağın başında yemek yaparken bir
0: Değil mi?
1: sohbet geçirdik
0: Aynen
1: aslında.
0: öyle. Bana da iyi geldi aslında.
1: Güzel, çok güzel bir kalbin var. Çok güzel
0: Senin de
1: bir
0: öyle.
1: dostsun aynı zamanda.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir kalp ve dostu olduğun için sana çok teşekkür ederim.
0: Ben de sana çok
1: İyi ki
0: teşekkür
1: varsın
0: ederim.
1: arkadaşım.
0: İyi ki beni konuk aldınız. Bu arada ekip arkadaşlarınızın da enerjisi o kadar güzel ki.
1: Çok teşekkür
0: Herkes
1: ederiz.
0: burada çok güzel bir ambiyans olmuş. Yani başarılarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Hani Fulin zaten ara ara bana yazıyor. Şu an bak ekrandasın ya da caddede yürüyor. Ama bak yine sen buradasın. Caddedeki televizyonları biliyorsunuz büyük. Diyor ki sen yine buradasın.
0: Evet,
1: Yani
0: görüyorum,
1: desteğin içinde.
0: görüyorum. Zaten ben senin programını, bu arada onu da söylemeyi unuttum. Ben senin programlarına denk geliyorum. Arkadaşlarımın evlerine ziyaret yaptığımızda birbirimizi falan görüyorum yani senin programlarını. Gayet güzel. Sana da atıyorum zaten
1: Çok
0: görüntüleri
1: teşekkür ederim.
0: biliyorsun.
1: Hani gerçekten çok güzel bir dostsun. Her şey gönlünce olsun. Bundan sonraki sürecinde lütfen bizi şarkılarından mahrum bırakma diyorum.
0: Ay canımsın.
1: Hani çünkü senin yükselmen, güzel şarkıların, güzel sesin. Biz daha çok çıkalım, sahne gelelim.
0: Değil
1: Bütün
0: mi?
1: ekipçe
0: Hep
1: gelelim.
0: birlikte
1: Hatta
0: söyleyelim.
1: ben bir söz almak istiyorum. Bu akşam bir sahnen var. Ben bugün biliyorum. Bütün ekibe bir protokolden yer ayarla arkadaşım.
0: Tabii ki. Hem de en
1: Hani
0: önden.
1: iftardan sonra gelelim.
0: Tabii ki.
1: Bir sahnene konuk olalım, olur mu?
0: Tabii ki. Hepinizi bekliyorum. Hem de en güzel yerde. Bütün arkadaşları.
1: Teşekkür ederiz arkadaşım.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: müsaadenle finale gideceğim. Oradan mümkünse eğer mutluysan arkadaşım olarak bir şarkı da söyleyip finale
0: Tamam, o
1: gelmek
0: zaman
1: istiyorum.
0: süper kahramanla kapatalım.
1: Tamamdır. Ben o zaman finali yapayım.
0: Tamam.
1: Şarkıyla bitirelim.
0: Tamam.
1: Evet efendim. Bugün programımızda harika bir isim vardı Fulin bizlerle. Biliyorsunuz ki bugün o kadar çok konu vardı ki Fulin'i görünce arkadaşım olduğu için de aynı zamanda onunla ilgili merak ettiğim her şeyi de sizlerden gizleyecek de değiliz. Burada biz bizeyiz aslında. İki arkadaş sohbet ettik. Dediğim gibi her şey gönlünce olsun diliyorum onlara da. İki harika bir iftar yemeği yaptık. Fırında tavuk baget ve Anadolu pilavı bugün bizlerleydi. Tarifi zaten siz malzeme listelerini okudum. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu hafta da evlerinize misafir olduk. Ocakta yemeğin var da kalın. Ben Lütfü Selçuk. Allah'a emanet olun efendim. Ve şu anda Fulin'den süper kahraman. Senin süper kahramanın kimse ona ithaf ediyorum.
0: Tamam.
1: Bence baban olabilir. Hepimizin
0: Evet,
1: süper
0: kesinlikle çok
1: kahramanlarıdır.
0: doğru bir şey söyledin. Şu an hayatımda süper kahraman olarak nitelendirebileceğim tek insan
1: İlk klibinde, ilk
0: o.
1: müzik
0: Evet.
1: aletinde Alman'da gerçekten babalarımızın ellerinden öpüyorum buradan da. Bütün
0: Bütün
1: babaların
0: babaların
1: çok
0: aynen.
1: selamlar.
0: Selamlar olsun. Hepsinin ellerinden öpüyoruz.
1: Ve kahraman bizlerle.
0: Kahraman bizlerle. Hadi bakalım.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: sanatına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını Onur Kırış'a anlatıyor. Vizyoner'de konuğumuz, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve fitoterapi uzmanı Ayşe Safalı.
1: En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor. Evet. Neden?
2: Şöyle, stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. İnsanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. Az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı-hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil.
0: Onur Kırış'la Vizyoner, cumartesi ve pazar saat 15'te Dream Türk'te.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir vizyoner bölümüyle karşınızdayım. Bugün stüdyomuzda fonksiyonel tıp diyetisyeni Ayşe Safalı var. Hoş geldiniz öncelikli olarak.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Programa isterseniz sizi kısaca tanıyarak başlayalım ve bu fonksiyonel kavramından da bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Tabii. Ben diyetisyen Ayşe Safalı. Antalya'da bir ofisim var. Orada hizmet veriyorum. Fonksiyonel tıp dediğimiz şey aslında fonksiyonel tıp bakış açısıyla diyet yaptırıyoruz danışanlarımıza. Olayın köküne iniyoruz aslında bakarsanız. Semptomların, hastalıkların en temel nedeni nedir ona bakıyoruz. Onu çözmeye çalışıyoruz beraber danışanlarımızla. Bunları çözdükten sonra zaten onların hayatında su gibi akıp gidiyor. Hastalıklar vesaire bir şey kalıyor tabii ki ama en azından önceki semptomlara kadar çok fazla nüksetmiyor.
0: Bütüncül bakmak gerekiyor
1: evet,
0: burada
1: evet,
0: da değil mi?
1: Evet, bütüncül bakıyoruz daha çok. Hem beslenme tedavisiyle hem doktor arkadaşlarımızla beraber tıbbi tedavilerle hem de spor tedavileriyle hepsini beraber götürmeye çalışıyoruz fonksiyonel olarak.
0: Hayatımızda genelde böyle yaz yaklaşırken herkesin ortak derdi kilo vermek ya. Bir an önce kilo verelim gibi evet. Bir durum söz konusu oluyor. Bu ne kadar sağlıklı?
1: Çok anlaşılır bir durum aslında. Herkesin yazda gelince bir anda tüm kış oturuyoruz hep beraber. Havalar soğuk olduğu için evdeyiz ama yazda gelince bir anda kilo vermek istiyoruz. Çok haklılar. Ama şöyle bir şey var. Çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü bir anda kilo vermek hem kas hem de su kaybına neden olur. Çok doğru da bir şey değil aslında bakarsanız. Kas ve su kaybıyla beraber yağdan kilo vermediğimiz için bunu doğru bir kilo verimi zannediyoruz ama değil.
0: Yani tartıya çıktığımızda gördüğümüz o rakam aslında bizim sağlıklı bir şekilde zayıfladığımızın göstergesi olmuyor.
1: Değil. En güzel sağlıklı zayıfladığımız anlamımız aslında sebebi mezür ölçümüyle alırız. Mezür ölçümüyle baktığınızda incelemeniz varsa sağlıklı bir diyet yaptıysanız zaten kas ve sudan vermemişsiniz de bu da sağlıklı bir kilo verimi demek olur.
0: Şu an eminim birçok kişinin derdine burada tercüman olacağım. En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor.
1: Evet.
0: Neden?
1: Şöyle stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. Buna insülin duyarlılığı çok etkendir. İnsülin duyarlılığınız ne kadar yüksekse göbek çevreniz o kadar yağlı olabilir. İnsülin direnciniz ne kadar varsa göbek çevreniz o kadar yağlıdır. Stres düzeyiniz ne kadar yüksekse yine göbek çevreniz o kadar yağlıdır. Bir de uyku var. Yani birçok insanın atladığı şey bu aslında ama uyku bizim için çok önemli. Yeterli ve dengeli uyumadığımız zaman göbek çevresi yine yağlı oluyor.
0: İnsülin demişken şu sıralar çok fazla popüler olan bu iğnelerden de bahsetmek istiyorum ben.
1: Tabii.
0: Bu konu için ne düşünüyorsunuz? Yani insülin evet en büyük kilo alma sebebi hepimiz bildiği gibi. Fakat kişi eğer buna bağlı olarak değil de sadece o iğneyle zayıflamak isterse bu ne kadar mantıklı?
1: Sadece iğneyle zayıflamak doğru değil. Zaten doktorlara gittiğinizle beraber doktorlar kontrollü diyetisyenle bunun bağlı olduğu hekimlerle beraber ilerletiyor. Çünkü sağlıklı bir diyet yapmadığınız zaman zaten demin bahsettim ya sağlıksız bir kilo yağdan ve kastan gidiyor. Yağdan ve kastan verdiğimiz kilo da bizi hem böyle daha salık gösteriyor, böyle fit göstermiyor bizi. Fit olmadığınız zaman sağlıklı bir kilo vermiş olmuyorsunuz ya, bu kan değerlerinize etki ediyor. Vücut zaten istediğimiz gibi zayıflayamıyor. Hemen akabinde zaten o kiloyu iğneleri bıraktıktan sonra geri alıyoruz.
0: Hormonlarla oynamak zaten çok doğru değil bu anlamda.
1: Çok doğru değil. Tabii ki doktor kontrolünde bir diyetisyenle beraber yapıldığı zaman güzel. Bir de bu iğnelerin yan etkileri var. Ciddi böyle mide bulantıları, kas krampları vesaire gibi şeyler. Düzenli zaten beslenilmediği zaman kan değerleri düştüğü için, vitamin mineral değerleri düştüğü için bu beraberinde bir hastalık da getirebilir.
0: Bir de uzun vadede henüz bu kadar test edilmediği için ne olacağını
1: maalesef,
0: da bilemiyoruz.
1: Uzun vadede test edilmedi. En son okuduğum araştırmalarda 6-7 ay sonra körlük yapabildiği de var. Çok yüzdelik düşük ama şimdi uzun vadede test edildikten sonra da göreceğiz bunları zaten. Yani etkilerini tam bilmiyoruz söylediğiniz gibi. En doğru zayıflama her zaman söylediğimiz sağlık dengeli beslenerek çok güzel spor ekleyerek hayatımızı bir de sürdürülebilir olması çok önemli. En çok önem verdiğim şey aslında bu. Eğer sürdürülebilir bir diyet yapmıyorsanız zaten kendinize çok büyük bir katkı sağlamıyorsunuzdur.
0: En doğrusu bu. Peki en yanlışı ne? Sıkça yapılan en büyük hata ne sizce?
1: Şöyle insanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. çok az yemek veya öğün atlamak. Çok az yiyince vücudumuz çok kilo vermez. Böyle bir yanlış yok. Aksine az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Hı. Vücut çünkü dışarıda bir stres var zannediyor. Çok az yiyerek işte bir kıtlık bilincine giriyor. Bu kıtlık bilincine girince de ilk aldığınız ilk besini hemen yağ olarak depoluyor.
0: O zaman bu aralıklı oruç için ne diyeceksiniz? Yani belli saat yememek gerekiyor ya orada da.
1: Evet. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil. Bazı insanlar için stres yaratan bir durum, bazı insanlar için de kan şeker regülasyonunu dengeleyen bir durum. Herkese zaten önerdiğimiz bir diyet tipi değil aralıklı oruç. Bakıyoruz danışanın hayat stili, yaşam biçimi, hastalıkları buna uygun mu yoksa stres düzeyi daha mı yüksek? Aralıklı oruç yaptığımızda stresi daha yükselip, kortizolü daha da yükselip bu hastaya daha çok yağ olarak mı gidecek? Buna bakıp ona göre karar veriyoruz. Zaten aralıklı oruç yapmak isteyen biri mutlaka bir uzmandan yardım almalı.
0: Aslında bütün bu konuşmalarımızdan ben şunu anlıyorum ki benim de idrak ettiğim bir şey olduğunu söyleyebilirim. Herkes farklı. Herkesin evet. bedeni farklı, herkesin metabolizması farklı, herkesin hayat tarzı farklı. O yüzden işte Ayşe bunu yapmış, ben de bunu yapayım diyetleri çok yanlış. Kişiye özel olması çok daha önemli. Bu yüzden bir diyetisyenle çalışmak aslında bu noktada çok büyük bir evet. rol oynuyor değil
1: ben
0: mi?
1: Ben bütün danışanlarıma söyleyeyim. Diyet parmak izi gibidir. Herkesin diyeti kendine özgüdür.
0: Güzelmiş bu.
1: evet. Bu benim aslında hayat mottom. Danışanlarıma uyguladığım bir şey. Herkesin diyeti kendine özgü. Yani herkesin yiyebileceği besinler, onun intoleransı, herkesin tolere ettiği besinler çok farklı. Bazıları da tolere edebildiği besini ve edemediği besini de bilmiyor. Bunu işte bir uzmanla çalışarak yavaş yavaş hayatını adapte ederek öğrenmesi, demin söylediğim gibi sürdürülebilir bir diyet yapması en önemlisi.
0: Bazen de istemesek de mecbur kaldığımız durumlar oluyor. Mesela ben kendimden örnek vereceğim. Ben mide rahatsızlığı var bende.
1: Çok
0: reflüm var.
1: Olsun.
0: Teşekkür ederim. Yıllardır var. Ve akşam saat 8'den sonra bir tane ceviz bile yesem, herhangi bir şey yesem onu öğütemiyor gibi oluyorum ve gece uykumda rahatsız oluyorum. Bu yüzden bunu ben kendime bir şey haline getirdim. Çok nadirdir benim 9'dan sonra herhangi bir şey yediğim mesela. Yemek yemiyorum hiçbir şekilde, su içiyorum sadece. Bu da aslında bir şekilde benim kilomu korumama yardımcı oluyor. Tabii ki sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, o ayrı ama. Akşam bir saatten sonra yemeği kesme konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, aslında temel olayın temel özü dengeli beslenmek. Nerede nasıl yiyeceğinizi bilmek ama akşam geç saatlerde yemek yemek yağ depolamaya neden olur. Çünkü belli bir ritimden sonra, sirkadiyen ritim dediğimiz bir şey var bizim vücudumuzun güneş ışığıyla çalıştığı bir ritim. Gündüz sizin uyandığınız zamanı, gece yatacağınız zamanı biliyor. Şimdi bu akşama doğru olduğu zaman bizim akşam yatarken doğru daha farklı hormonal değerlerimiz çalışıyor. Bunlar çalışırken de orada vücuda rahat bırakmak gerekiyor. Yani sindirimle uğraşması yerine bırakın rahat kalsın vücudunuz, hormonlarınız salgılansın. Biraz daha hızlı kilo verin, yağ depolamanızı engelleyin. Çünkü gece saat söylediğiniz gibi bir saatten sonra 8-9 olabilir. Bu kişiye göre değişir tabii ki değil mi söylediğimiz gibi. Bir yerden sonra daha hafif, daha az beslenmek gerekiyorsa hiç beslenmemek daha doğru oluyor.
0: Buradan şunu mu anlıyoruz peki? Yani bu şey demek değil. Yedikten sonra uyumayın kısmında değiliz biz.
1: Yok,
0: saat
1: değiliz.
0: Olarak da işte melatonin salgılayacağız, vücut kendini toparlayacak, beynimiz farklı aktivasyonlara geçecek gibi durumlar olduğu için çok geç saatte uyumayacak bile olsanız yani hemen uyumayacak bile olsanız yemek yemeyin diyorsunuz.
1: Evet. Yani o ritmi kendiniz, demin kendiniz söylediniz ya ben kendim takip ediyorum diye. Bir insanın kendini takip etmesi çok güzel. Zaten yavaş yavaş takip ettiği zaman vücudunu öğrendiği zaman onu biliyor. Nerede ne yemeli, nerede ne yememeli, ne saatten sonra bırakmalı o yemeği. Orayı fark ettiğiniz zaman, vücudunuzun rahat olduğu yeri fark ettiğiniz zaman hem hormonal dengeniz daha güzel çalışır. Değil mi söylediğiniz gibi? Melatonin hormonları, açlık hormonları, tokluk hormonları. Bunlar bizim için önemlidir. Çünkü gece uyumasanız bile demin söylediğiniz gibi. Onları nasıl dengelemeniz gerektiğini vücut kendisi bilir. Onun için de bir alan açmak gerekir, bir zaman açmak gerekir. Aralıklı orucu da burada kullanıyoruz aslında bakarsanız. Gece açlığı bizim için çok daha önemlidir. Bir saatten sonra erken akşam yemeğini bırakıp sabah da birazcık daha geç başlamak güne yemek yerken o yediğimiz aralığı biraz daha kısa tutmak vücudun kendini onarması için zaman sağlar. Çünkü vücut 14 saatten sonra otofaji dediğimiz bir olaya giriyor. Kendini yenileme dediğimiz. Yavaş yavaş hücreler kendini yenilemeye başlıyor. O 14 saatlik açlığı aralıklı oruçta bırakmaya çalışıyoruz.
0: Vücuda izin vermemiz gerekiyor
1: evet,
0: bununla ilgili.
1: Evet, vücuda izin vermemiz gerekiyor.
0: Peki sabah gözümüzü açtık. Harika bir kahvaltıya hazır bir şekilde uyandık. Hemen yemek ne derece doğru?
1: Yiyebilirsiniz. Burada şöyle bir handikap var. Vücut ilk uyandığı zaman kortizol dediğimiz bir hormon salgılar. Onun biraz salgılanmasına izin vermek lazım. Şu da çok yanlış. Sabah uyanır uyanmaz kahveyle başlayan insanlar var. Hala var.
0: Maalesef.
1: Şimdi o içtiğimiz kahve o kortizolü baskılıyor. Biz onu istemiyoruz. Biraz vücudun uyanması için zaman verin. En azından bir 30 dakika bir zaman verin diyorum ben genel olarak danışanlarıma. Hatta bir ılık suyla başlayabiliyorsunuz. Biraz aromatikleştirebiliriz içerisinde. Bir nane yaprağı olabilir, bir tarçın kabuğu olabilir. Bunları ekleyebiliriz. Birazcık da hem kan şeker regülasyonuna da katkı sağlar. Oradan sonra kahvaltınıza başlayabilirsiniz. 30 dakikadan kimse de bir şey kaybetmez bence.
0: Peki detokslar için ne söylersiniz?
1: Detokslar şöyle, genel kültürde yayılan detoks diye bir şey yok aslında. Çünkü vücudumuzun kendi detoksu var. Karaciğer ve böbrek bunu kendi kendine sağlıyor. Bizim sosyal medyada alışılagelmiş diliyle detoks programı 3 gün 5 gün denilen şey aslında bizim o karaciğer ve böbreklere katkı sağlamamız için yapılan kısa şeylerdir ve çok doğru olanlar var, doğru olmayanlar var. Oraya çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Soğuk sıkım smoothie'ler falan oluyor mesela. Bunlar için ne düşünüyorsunuz?
1: Smoothie'ler genel olarak sağlıklı ama smoothie'nin içeriğine çok dikkat etmek lazım. Meyve bombasıyla yapılan bir smoothie sağlıklı bir smoothie olmaz. Kan şekerinizi yükseltir çünkü. Ama güzel sebzelerle yapılan güzel bir smoothie gerçekten özellikle sabah ben danışanlarıma vermeye çalışıyorum. Güzel bir öğün olabilir.
0: Peki biraz önce bahsettiğiniz bu kürler var ya, 3 gün boyunca sıvı beslenme ya da kimileri suyla su orucu tutuyor mesela. Bunlar için ne düşünüyorsunuz?
1: Yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, vücudumuzun proteine ihtiyacı var. Asıl yapı taşı proteindir. Uzun süreli vücuda protein almayınca, işte sağlıklı yağlarla beslemeyince vücut yavaş yavaş yapı taşını kaybeder. Kas gelişiminde mahvolur maalesef. Yavaş yavaş o da azalmaya başlar. Demin söylediğim gibi kilo kaybeder ama kastan kaybeder. Bu da bizim istemediğimiz bir şey.
0: Peki çok önemli bir şey var. Bir hafta sonra evleniyoruz ya da bir hafta sonra tatile gidilecek. Yani bir hafta var. Böyle kısa olarak ne önerirsiniz? Yani o bir haftada toparlama belki.
1: Bir haftada yağ yakmak çok mümkün değil. Çünkü yağ yakmak zaman alan bir şey ama o vücuttaki ödem ve şişkinliği atabilirsiniz. Onun için de bol bol su içmek, yürüyüş yapmak. Yiyebiliyorsanız işte kereviz gibi, maydanoz gibi ödem atıcı besinlerle birazcık daha beslenmek. Ana öğünlerinizi de eklemek. Yani sürekli bunlarla beslenmek değil yiyin dememin ana sebebi. Ana öğünlerinizi de ekleyebilirsiniz. Demin söylediğim gibi sabah öğünlerine veriyorum ben mesela. Maydanoz, salatalık, birazcık avokado, biraz zencefil, biraz da suyla beraber, belki maden suyu da olabilir. Blenderize ettikten sonra ilk öğününüzde bununla başlayabilirsiniz. Bu ödem atmanıza da yardımcı olur. O şişkinliği de alır vücuttan. Birazcık da metabolizmanızı da hızlandırır sabahları.
0: Hayatımızı da ona göre şekillendirmemiz gerekiyor bu arada. Çünkü mesela sporcular için profesyonel spor yapanlar ne kadar spor yaparlarsa yapsınlar. İşte kas alımında da ihtiyaç olunan bir protein şeyi var, dengesi var ya. Hani hep şey derler. Salonda değil aslında mutfakta biz bir şekilde yediklerimizle besleniyoruz. Aynı şey diyet yapanlar için de geçerli. Yani diyet yaparken de sadece yediklerimize dikkat ederek değil aynı zamanda destekleyip spor yapıp hareket etmemiz gerekiyor değil mi?
1: Evet mutlaka yapmak gerekiyor. Çünkü sadece diyet yaptığımızda evet vücudumuzu beslemiş olur. Bu arada dengeli bir diyetten bahsediyorum. Yani popüler kültürdeki
0: aç kalmak
1: diyetlerden
0: değil.
1: Evet bahsetmiyorum. Proteinin sağlıklı yağları yeterli karbonhidratları alarak beslenilen bir diyetten bahsediyorum. Bunu yaptıktan sonra güzel bir sporla da destekleyince hem sıkı bir vücudunuz olur. Çünkü vücudunuz sağlamasını da engellersiniz. Hem de verdiğiniz kiloyu metabolizmanızı birazcık daha hızlandırırsınız. Çünkü hesapladığınız o kalori açığını eklediğiniz sporla beraber daha hızlı bir kalori açığı oluşturur. Daha hızlı kilo vermek isteyenler için daha iyi bir yoldur bu.
0: Yani böyle düşününce aslında başta sıkıcı gibi de geliyor. Yani her şeyi hesaplayacağız. Ne kadar yedim, onu mu yedim, kaç gram bunu yedim, kaç gram bundan aldım, protein mi eksik. Ama bütün bunları hayatımıza soktuğumuzda, buna ben şahidim ve kefilim, sürdürülebilirlik sağladığımız zaman aslında bu bir şekilde yaşam tarzı haline geliyor.
1: Evet, insan bundan çok keyif alıyor bu arada. En başta dedim ya, sürdürülebilir diyetin önemi buradan geliyor. Bu da tek tek kalori hesaplamak, tek tek protein hesaplamaktan yani. Ben asla hiçbir danışanıma şunun kalorisini hesaplayın, bu kadar kalori, bu kadar gramaj diye vermem. Genel olarak el porsiyonlarıyla mesela porsiyonlamaya çalışıyoruz. Günlük hayata daha iyi adapte olabilmesi için. Bunu sürdürülebilir yaptığımız zaman hem insan daha çok zevk alıyor, hem vücudu sağlıklı olduğu için motivasyonu, enerjisi, hormonal değerleri çok daha yüksek olduğu için yaşam enerjisi daha çok geliyor. Yani bunu kendi kendine sürdürmek istiyor. Bir ay bir diyet yapın bir uzmanla, kendinizdeki o güzel gelişim fark ettiğiniz zaman devam etmek istiyorsunuz zaten.
0: Birçok konuya değindik. Peki izleyicilerimize tek bir öneri vermenizi istesem ne olurdu?
1: Kan şekerini dengede tutmak. Kan şekerinizi dengede tutarsanız her şey vücudunuzda dengeli olur. Bu su içiminizden tutun da yağ metabolizmasına destek olmasına kadar her şey dengeli olmasına neden olur. Çünkü ne kadar dengeli bir kan şekeriniz varsa o kadar sağlıklısınız diyebiliriz.
0: Aslında konuşacak daha çok şey var ama evet, süremizin sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Unuttuğum bir şey var mı benim mesela?
1: Yok, çok teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
6: Yok başka hayalim.
5: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Seni bensiz bir hiçtin. Bir hiçtin.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
13: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
12: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk'te başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkes hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimler sizlerle birlikte buluşturuyoruz, biliyorsunuz. Hemen hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Saroz olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. Şimdi her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 2 sezon önce konuğumuzdu. Popüler müzik dünyasına adım attığı dönemlerde bir yıldız doğuyor dedik ve dikkatimizi öyle bir çekti ki çıkardığı şarkılar, video klipler, tarzı, dansı, bunları çoğaltabiliriz. Ve 2 yıl sonra o kadar güzel işler yaparak zirveye doğru tırmandı ki kendisi. Şimdi başarılarını ve müzik hayatını konuşmaya başlayacağız. Baran Mengüç'le birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Valla bomba gibiyim. Senin başarılarını görünce çok mutlu oluyoruz Baran ya. Çünkü ilk geldiğindeki o anı hatırlıyorum da.
1: 2 sene.
0: İki sene
1: 2023
0: oldu.
1: Mi?
0: Evet.
1: 2023.
0: İlk böyle güzel şarkılarını bize sunmaya başlamıştın. Evet. Popüler müzik dünyasında biri geliyor alttan.
1: Evet.
0: Ama kim geliyor bu? Böyle bir merak etmiştik ve o dönemden bu döneme çok güzel işlere imza attın, onu söyleyebilirim. Evet, evet. Hem video kliplerinle hem şarkılarınla, dansınla söyleyecek bir lafımız yok zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel işler yapıyorsun. Yine yepyeni bir şarkın. Karaçalı'yla geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştun ama öncesinde yine bizi böyle şaşırttığın, video kliplerine konuşturduğun güzel işler var. Önce son itinle başlamak istiyorum.
1: Karaçalı'dan başlayalım.
0: Evet.
1: Olur. Nasıl başlayalım?
0: Böyle bu taraflara doğru böyle gidelim. Mesela neden video klip çekmedin? En çok
1: neden
0: merak ettiğimiz konu.
1: Neden klip çekmedik? Şimdi hem zaten Karaçalı sürecinde aslında şöyle. Benim Karaçalı'yı yapış dönemimde Karaçalı ve haricinde ben 4 tane daha şarkı yaptım. Cilvelim çıktıktan 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra bilemedin. 4 hafta değil, o kadar değil ama o süre zarfında ben bir kampa girdim. Albüm kampı gibiydi aslında. O kampta bir hafta içerisinde ben 4-5 tane şarkı ürettim. Sonra dedim
0: Harika.
1: Ki bu albüm olmamalı, bunlar single çıkmalı. Derken ben Karaçalı'nın tarihini ekibimle beraber koydum. İşte ondan sonraki çıkacak şarkıların da tarihi konuldu tabii ki. Ve o süre zarfında dedik ki Karaçalı'ya bence konserde bir şey yapalım. Live. Çünkü konserlerim başlıyordu o süre zarfında. Dedik ki konserde buna güzel bir klip yapalım. Ve sonra yayınlayalım.
0: O zaman sürpriz bir konser klibi
1: sürpriz
0: geliyor olacak.
1: Ya, tabii ki sürprizimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten konserlerin başladı.
1: Konserler başladı. Aynen.
0: Bir üniversitedeydin.
1: Aynen.
0: Oradaki atmosferi gördük.
1: Çok
0: orada sürprizler yaptın. Milyonlara bir seslenişin var.
1: Evet.
0: Helal olsun ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Gurur duyuyoruz seni.
1: Ya,
0: gerçekten gurur duyuyoruz. Yani çünkü böyle başarılı gençler sektörde güzel işler yapınca biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü son dönemde müziğin kirlendiğini hissettiğimiz bir şey zaman bu zaman belki de.
1: Evet.
0: İşte artikülasyonu bozuk arkadaşlar, yapay zekayı kullanıyorlar. Onu bunu bir harmanlıyorlar böyle bir popüler olma çabası içerisinde. Ama sizin gibi böyle müziğe değer vermiş ve kıymet vermiş genç arkadaşlarımız her zaman başımızın tacı. Ve çok da iyi işler yapsınlar bence.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman live performanslı bir Karaçalı geliyor olacak.
1: Gelsin.
0: Belki de doğrusunu yapıyorsun, biliyor musun? Çünkü şarkı çok güzel.
1: Uh-huh.
0: Şimdi klip de çok riskli, biliyorsun.
1: Uh-huh.
0: Hani sen klibe bir kompozisyon uyguluyorsun.
1: Uh-huh.
0: Kendi hayat, yani düşünceni bir kompozisyonunu klibe uyguluyorsun. Ama izleyici o şarkıyla o klibi bağdaştıramayabiliyor. Böyle bir live performans.
1: Aslında şöyle, Karaçalı çok fazla ben bir şarkı. Çok fazla ben bir şarkı olduğu için de klipte bunları, yani kendimden ne kadar bir şeyler sığdırabilirim, çok fazla şey sığdırabilirim ve çok fazla şey de günün sonunda çok overdose olur yani. O olacağı için ben de dedim ki bu olmamalı. Hani live performans bunun çok daha böyle, sonuçta orada bir kalıba uymak zorundasın.
0: Evet.
1: Bir şeyler, yani sahnede bir kalıba uymak zorundasın yani. Klipte buna uymamak zorundasın. Ama işte şarkı da uymuyor ya. Normalde mesela ben şöyle dengelerim. Şarkılarım mesela Cilvelim. Hani bir yapısı var, evet, çok sınırların dışında. Ama o kadar da değil. Yani bir kalıbı var. Şarkılarım kalıp içinde olur genelde. Ama kliplerde kalıpların dışına çıkarım. Burada Karaçalı'da zaten kalıpların dışındayım.
0: Dışındasın.
1: Klipte de kalıpların dışında olursam hepten artık yani bambaşka bir dünya yaratabilirdim orada. Orada birazcık sakin kalmayı tercih ettim. Çünkü çıkacak, ya önümüzdeki şarkıları da görmeye çalışıyorum. Yani çıkacak iki şarkım var, onlara da klip gelecek.
0: Belki ve güzel bir taktik
1: da,
0: olur.
1: Yani onları da görmek, onları da düşünmek lazım. Çünkü yani bir tane şarkı yapsaydım belki %100 fokusumu verebilirdim ama böyle bölüştürmeye çalışıyorum enerjimi. Ya öyle daha doğru geliyor bana.
0: Güzel de oluyor. Aynen. Ama bize o enerjinin tatlılığın çok güzel geçiyor. Evet. Şimdi Karaçalı olmadığı için bir önceki single'ına dönmek istiyoruz. Danslarıyla çok konuşulan ve böyle gençleri gerçekten peşinden sürüklüyorsun sosyal mecralarda. Evet. O dans figürlerine birlikte. Bir cilbelimi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından buradayız. X ve Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz.

0: Video klip bir harika. Sosyal medyada, özellikle TikTok'ta Baran'ın danslarıyla birlikte halktan çok güzel videolar geliyor.
1: Evet.
0: Bu videoları izlediğindeki düşüncelerini bir öğrenmek istiyorum senin. Çünkü milyonlarca
1: Çok.
0: bir videoyu böyle bir yukarı
1: Sürekli.
0: kaydırıyorsundur herhalde.
1: Valla çok tatlı. Askerden geldiğim an direkt akımı başlattık. Ve o kadar güzel reaksiyon aldı ki çok hızlı bir şekilde akımı yapmaya başladılar. Yani normalde hani akımlar belki belli bir zaman sonra patlar. Benimki çok hızlı patlama yaşadı. Ben daha akımı çıkarttığım gibi herkes dans challenge yapmaya başladı.
0: Peki şarkının iyiliği mi yoksa akım mı? Bu son
1: Beraber,
0: dönemde
1: beraber.
0: pik yapıyor şarkıyı.
1: Kesinlikle ikisi de birbirini besliyor. Yani sadece Cilvelim dans challenge'sız da çok güzel bir şarkı tabii ki. Ama dans challenge da eklenince işin içine bence o asıl büyü orada. Çünkü yani ben bu şekilde dans edebiliyorum bu şarkıya. Hadi siz de katılın bana demek aslında bu yani.
0: Çünkü
1: Hani bu şarkıda böyle dans ediliyor demek aslında yani.
0: gençler aslında çok ciddi takip ediyor.
1: Evet.
0: Bakıyorum mesela etrafa, giydiğin kıyafetler, yaptığın hareketler ve o video kliplerdeki uyguladığın o koreografiler gençlerin çok beğenisini
1: Evet.
0: topluyor ve bunun için de çok ciddi çalıştığını biliyorum dansla ilgili. Günde
1: Ya
0: her gün dans ediyor
1: şöyle,
0: musun?
1: şu sıralar konser takvimim yoğun olduğu için her hafta fix 2-3 kez provam oluyor. Dans provalarım. Çünkü yani çok fazla şarkı okuyorum sahnede. Ve o sahnelerin en az %80'inde dans etmeye çalışıyorum. O yüzden şu an provalarım arttığı için tabii ki çok sık yani dans ediyorum. Ya bir hafta, her gün etmem ama bir hafta içerisinde en az 2-3 kez ederim yani.
0: Harika. Valla yakışıyor da sana.
1: Teşekkür
0: Kliplerde de
1: ederim.
0: çok güzel uyguluyorsun. Konserde de bunu başarmak çok büyük bir marifet. Çünkü hem şarkı söyleyip hem dans etmek
1: Zor.
0: iyi bir performans gerekiyor. Yani diyaframını iyi kullanman
1: Evet.
0: gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapıyorsun ki insanlardan çok güzel bir alkış alıyorsun. Şimdi bu güzel iki şarkıyı çıkardın ama bundan sonra da gelecek olan şarkıların var. İşte o albüm dediğin dönemde tek tek çıkarmaya başladın. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında şarkıların tamamını dinledim. Bir şarkı var ki aslında Baran Mengücü'nü tekrardan böyle kariyerini daha yukarı sıçratacak bir şarkı diyebilir miyiz o şarkı için? İsim verelim mi bu
1: Deriz.
0: arada?
1: Kıyamam. Büyük ihtimal kıyamam olacak
0: Ekip de
1: adı.
0: çok ama
1: Aynen.
0: şarkıya çok böyle bir heyecanlılar. Mesela
1: Çok
0: şarkıyı bana
1: heyecanlılar.
0: attıklarında dinletirken özellikle kıyamamı dikkatli dinle falan böyle bir yorum yaptılar.
1: Aynen.
0: Şimdi üçü de çok güzel
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: Hani Baran Mengücü hissediyoruz o şarkılarda. O şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle kıyamamdakini.
1: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar. Ben onu yapamıyorum. Mutsuz olduğumda benden şarkının şeysi gelmez. Asla gelmez yani. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım. Ve yani o da bir hafta içerisinde 5 tane şarkı yapmıştım mesela. O da bunlardan biri.
0: O
1: O
0: kampa
1: an
0: girdiğin dönemde.
1: kampa girdiğim dönemde bunu yaptım mesela ve o gün şeydim yani. Bugün iyi şarkı yapmak için buradayım. Bugün aslında hit yapmak için buradayım. Hani o kafayla geliyorum oraya. Ve seçtiğim kelimelerden tut hani düşündüğüm şeye kadar çok fazla kendimi ilhama hazırlıyorum zaten. Yani ilhamın gelmesini beklemek değil olay. Bayağı ilhamı bildiğin çağırıyorum yani. Sen gel buraya biz bir şeyler yapacağız gibi bir şey yani. Sonra zaten olan oluyor.
0: Kelimelere takılıyor musun? Mesela bir kelime aklına geliyor, evet bu
1: Çok
0: kelime bence bu
1: fazla.
0: şarkıya yakışır deyip öyle mi başlıyorsun şarkılara?
1: Şöyle ilk melodiyle gelişir aslında. Ben ilk melodiyi bulurum. Sonra bir tane söz, kelime bulurum böyle meme ve sonra devam ederim. Genelde
0: O
1: hep böyle olur.
0: kelime de zaten
1: Aynen.
0: milyonları peşinden sürüklüyor. O
1: Aynen.
0: zaman sen de önce beste yapıp sonra şarkı
1: Bazı
0: yapan
1: şarkılarda bu
0: vardısın.
1: arada nakaratlı tılsım vardır. Bazı şarkılarda mesela verse'de gizlidir o tılsım. Kıyamam'da da asıl tılsım aslında verse'ünde gizli. Birkaç cümle var orada. O tılsımla beraber nakarat yürütüyor mesela. Cilvelim'de de mesela nakaratta tılsımı. Hani değişebiliyor yani o.
0: O
1: Çok bağlı
0: tamamen sana
1: kalmıyor.
0: kalmış bir
1: Tamamen
0: durum.
1: aynen.
0: En hızlı yazdığın şarkı hangisi hatırlıyor musun? Böyle bir
1: Cilvelim.
0: oturduğunda, bilmiyorum kaç dakika ya da kaç saat ya da
1: Vallahi
0: kaç gün?
1: askerde nakaratı bitti onun. Geldim. 10 dakika 15 dakikada
0: Askerlik
1: da
0: yaramışsan o zaman.
1: aynen çok yaradı bana. Herkes bunu diyor bu arada. 15 dakikada da verse'leri falan bitti. paketledik şarkıyı.
0: Peki bir şarkının tamamen böyle bittiğini Baran Mengüç nasıl hissediyor? Şimdi mutlaka
1: bitiyor.
0: Karalıyorsundur.
1: Direkt şey oluyor yani işte şarkının A şanı var, B şanı var, nakaratı var ya da işte prekorusu var. O kadar güzel bağlantılar kuruyor ki içinde öyle güzel bağlantı oluyor ki hem kulağı yormuyor hem böyle can sıkmıyor. Tekrar tekrar dinletebiliyorsa asıl demodaki olay aslında bizim mix mastering'in sonunda duyacağımız olay. Bazı şarkılar mesela şey deriz. İşte mix master'dan sonra ne olacak acaba? O şarkı bir yarım yamalak oluyor bu arada yani. O şarkıdan birazcık kaçmayalım da hani tam da olmuyor yani. Ama bazı şarkılar var demoda sanki bitmiş gibi. Öyle duyuyorsun o şarkıyı yani. Diyorsun ki tamam. O Cilvelim mesela
0: Cilvelim öyle. Cilvelim öyle miydi?
1: İlk demosunu ben daha geldim askerden bir gün sonra demosunu dinledik. Bitti şarkı yani. Gol. Ben direkt demosunu TikTok'a yükledim.
0: Ciddi misin?
1: Speed up'ını yükledim hatta. Çünkü nasılım biliyor musun? O kadar heyecanlıyım ki. Diyorum hemen vermem lazım bu şarkıyı. Gittim speed up'ını yükledim. Bu sefer oradan diyorlar ki ben niye speed up'ını çıkarmadın? Yani o kadar heyecanlıyım ki hemen yükledim ki. Yani şu an kendi sound'umla mesela speed up yüklemesem, normal demo yüklesem dengeler böyle şey, mix master'a daha gitmemiş. Hani belli bir proses gelebilir. Var orada. O prosesi daha atlatmadan ben lock diye yükledim şarkıyı yani. Ama baktı yürüyor. O sırada ben hemen mix master'ları hallettim. Klibi çektim.
0: O zaman sen de ilk böyle sosyal medyayı böyle tatlı tatlı kullananlardansın.
1: Tabii. İlk yokluyorum yani. Sosyal medyayı yoklarım.
0: Orada hayal kırıklığına uğradığın bir şarkın oldu mu? Mesela böyle çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
1: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
0: daha nasıl patlayacak?
1: Yani daha fazla olabilirdi.
0: Baran.
1: Mega olabilirdi.
0: O dönem yok, sizle yatıp sizle kalktık.
1: Öyleydi ama mega olabilirdi. Şu an evet yani Ayyaş en peak şarkım benim. Hatta en patlamış şarkım.
0: Evet. Çünkü ama o dönemi çok iyi hatırlıyorum.
1: Patlama dönemlerini bak o kadar iyi ayırt ettim
0: Aralık
1: ki ben.
0: 2023.
1: Ayyaş'ın da çok büyük yüksek bir kesim alıcısı vardı. Ama mesela belli başlı patlamalar var. O patlamaları daha yoğun hissettiğim. Mesela Cilvelim'de ben Ayyaş'takinden daha yoğun hissettim. Neden bilmiyorum.
0: Ama neye göre mesela?
1: Neye
0: hangi
1: göre
0: mecrada?
1: İşte
0: hangi mecrada?
1: İşte çok
0: sosyal
1: önemli.
0: Sosyal medya mı yoksa ana
1: sosyal
0: akım
1: medyada.
0: Mı yoksa halk mı?
1: Ayyaş çok ana akımdı. Hı hı. Yani tanıttı yani beni. Böyle bir çocuk var dedi. Ana akım olarak ama sosyal medyada daha fazla patlayabilirdi. Atıyorum ya, TikTok'ta daha fazla patlayabilirdi belki.
0: Benim mesela görüşüm Ayyaş öncesinde evet bir Baran Mengüç var. Bir müziğini ortaya koyuyor. Geliyor bir çocuk. Bunu hissediyoruz zaten ama o Ayyaş'ta sen milyonlara çok iyi ulaştın
1: evet,
0: ve sonrasında
1: evet.
0: Zaten seni tutana aşık olsun.
1: Evet, evet.
0: Tutmayalım da koşmaya devam et. O zaman 2023 yılına gidiyoruz. Daha doğrusu 2023 yılının son dakikalarında böyle Aralık ayında çıkan bir şarkıydı. Baran ne kadar tam patlamadı dese de aslında Ayyaş'la yatıp Ayyaş'la kalkıyorduk ya. O zaman video klibi daha çok izleyin, dinleyin, dinlettirin. Şimdi biz sizleri izletelim ardından buradayız.

0: Dream Türk'te Deşarj'a devam ediyoruz ve Baran Mengüç konuğumuz. Keyif alıyorsun, her şey yolunda.
1: Her şekilde, tabii ki de.
0: Bu arada hemen hatırlatacağım. Gelecek olan şarkıları var. Böyle yer yer onları da böyle araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü 2026 yılında Baran Mengüç'ten böyle gol gol gol gol şarkılar duymaya devam ediyor olacaksınız. Şarkılarında ne kadar hayatından izler barındırıyorsun?
1: Çok. Bu gelecek olan şarkıda çok. Ama çok yani. O kadar daha fazla çok olamaz. Kendi... Yani şu an versen mesela bütün tılsımı kaçacak ama ya, evime kadar.
0: Ciddi misin? Tamam, şarkı hangi şarkı olduğunu söyleme de insanlar kopya almasınlar.
1: Her şeyi anlatıyorum. Her şeyi. Ne varsa anlatıyorum.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Her şeye yer veriyorum artık.
0: Peki kaleminde özgür olduğunu düşünüyor musun şarkılarında?
1: Tabii ki. Her şeyi yazabilirim. Kalıplara sığmam. Mesela bir sonraki çıkacak şarkımın adı Sarı Kız Hanım.
0: O tam sensin, biliyor musun?
1: Yani.
0: Çok güzel ama. Ayşen de
1: arkadan geliyor. Daha fazla nasıl söyleyebilirim yani?
0: Peki şimdi böyle bir müzik kariyerin var. İlk çıktığın dönem ve şimdiki Baran Mengüç. Bu dönemi böyle birkaç kelimeyle bir değerlendirsen, kendine puan versen kaç puan verirsin başarı anlamında?
1: Yani bu sene mi genel? Hayır,
0: genel anlamda. Hani çıktığın yıl Baran Mengüç, şimdi geldiğin nokta da burası. 2026. Aha. Çok büyük yol kat ettin. Evet. Tabii mutlaka aralarda böyle inişler çıkışlar olmuştur.
1: Bir 3 senemiz var.
0: Yani birçok sanatçı da böyle inişler çıkışlar oluyor ama yine böyle yukarı doğru
1: yani
0: gidiyor.
1: Yani şöyle 3 senemiz var tabii. Bence ben çıkışımı her zaman Ayyaş gibi görüyorum. Onun öncesi böyle sanki hazırlık tempo gibi böyle. Hı hı. Çünkü zaten daha kendimi bulamamıştım. En son hani böyle buldum dediğim an Ayyaş.
0: Bulamamış olduğun klipler mi, bizi izlettiğin klipler?
1: Hangisi?
0: Çok güzel klipler Ayyaş öncesinde de var.
1: Ayyaş öncesi tabii ki güzel yani... denge, güzel bir klibim var mesela. O çok tatlı bir şarkı, çok seviyorum. Onlar benim bayağı çocukluğum ya, 18-19. 18 yaşında falandım yani. Yeni giriyorum hani. Ama Ayyaş kilit, hani başlıyorum dedim yani. Ayyaş'tan sonraki mesela Ayyaş senesi zaten sonlarda aralıktı, ben direkt 2024'ten başlatayım aslında. 2023 sonuydu çünkü.
0: Evet.
1: 2024 senesi benim için şöyle bir seneydi. Ben varım, ben buradayım ve ben bir şeyler yapıyorum dediğim bir seneydi. O sıra mesela 2024 yazı Ara Sıcak yaptım ben. Ara Sıcak diye bir şarkı yapmıştım. Çok tatlı.
0: Ne güzel bir klip.
1: Aynen, Dayanamam diye bir güzel bir klip yapmıştım. Güzel bir şarkı yapmıştım. Ya onlar mesela benim için çok değerli. Bayağı böyle hani Baran Mengüç'ü Baran Mengüç yapan tatlı işlerden diyebilirim. 2025'te zaten albümüm çıktı, Çay Karam. Avara albümü çıktı. Çay Karam zaten benim yine kırılımım. Çok seviyorum onu da. Zaten 2026 dediğimiz olay cilvelim yıktı cilvelim geçti. Zaten. Bence 10 üzerinden mi değerlendireyim?
0: Evet.
1: 10 üzerinden 7'yim bence şu an. Çünkü daha da gelecek. Daha tepelere geleceğim yani daha.
0: Puanın biraz kıt. Bence 8 falan olabilir. Çünkü başarı
1: son,
0: güzel.
1: Son ya, ben her zaman böyle mütevazi bir yerde olayım. Hani böyle
0: halk beni puanlasın.
1: Halk puanı versin. Ya 10 da 7 iyidir ya. Çünkü daha iyisi geleceğini bildiğim için, daha iyisi gelecek. Kendimi sınırlandırmayacağım.
0: Şimdi izleyicilere de merak ettirdik ama gerçekten takip edin. Bu arada Spotify'da da kataloğundaki tüm şarkıları da dinleyebilirsiniz Baran Mengüç'ün. Oradaki başarı da zaten her geçen gün katlanarak yukarı doğru çıkıyor. Şimdi az önce şey demiştin, cilvelimin başarılı olacağını hissediyordun.
1: Evet.
0: Yazarken de hissettin, çıkardığında da halk tarafından gelen güzel sonuçları gördün. Hiç böyle... kariyerinde yani neden bu şarkıyı çıkardım dediğin bir şarkın oldu mu? Ya da seni hayal kırıklığına uğratan bir şarkı oldu mu?
1: Neden çıkardım dediğim oldu ya. Hesap
0: Verir
1: Kitap
0: misin?
1: Diye bir şarkım var.
0: İsim. Hesap
1: Senelerdir
0: Kitap.
1: Dinlemem o şarkıyı.
0: Neden?
1: Bilmem. Yani niye çıkardığımı hiç bilmiyorum. Senelerdir de dinlemem yani.
0: Burada niye slow çıkardığımı bir şarkı. Bilmiyorum. Bilmeyenlere evet, slow hemen hatırlatayım ama klipteki mesela tarzın...
1: Ondan öncekilerdi mesela. İlk üç şarkım keşke olmasaydı.
0: Hayır, ilk üç şarkında mesela iyi hatırlattın. Orada çok farklı bir tarz var aslında.
1: R&B yapıyordum. Bir evet. De şeydim ya, böyle toy, çocuk, hani böyle yapıyor bir şeyler. Öyle biriydim yani. Keşke olmasaydı. Onun dışındakileri seviyorum. Bakayım, düşüneyim. Evet, seviyorum. Hesap Kitap ve ilk üç şarkım dışındaki bütün şarkılarımı seviyorum.
0: Belki de şey yaparsın Baran ya, onları bu zamanın sound'larıyla... Ha, o kadar yıldım. Aa.
1: Yapma.
0: Peki. İstemiyor, yapacak bir şey yok.
1: Sakın gidip onu dinleme, onları dinleme.
0: Şarkı patlıyormuş şimdi, sen böyle dedin ya. Olabilir,
1: burası alakasız Türkiye biliyorsun. Benim en sevdiğim şarkı haline geliyor. Hesap Kitap mı? En çok sevdiğim şarkı.
0: Simlerde bir patlama yaratılmış, ay yaşı cilvelimi
1: sonra
0: geçiyormuş.
1: Sonra hikayesini anlatmaya başlıyorum değil mi? Şöyle bir anda yazdım bunu.
0: Aslında çok güveniyordum ama patlaması için bunu uğraşmıştım diye. Şimdi müzik dünyasında senin gibi çok genç arkadaşlar var. Ve çok da güzel işbirliklerin oldu. Mesela en son yaptığın galiba Selin'di değil
1: evet.
0: mi? Onun dışında var mıydı?
1: Ediz var.
0: Ediz var.
1: Bir de ilk üç düetimden biri Eftalya Yağcı'yla var.
0: Ha, Eftalya Yağcı'yla evet. var. Şimdi bu kadar başarılı genç arkadaşlar var. Genç bir solistsin. Bir önceki dönemden birileriyle böyle bir meç olmak ister misin? Ters köşeye ama böyle gerçekten
1: çok
0: Türk halkının da şaşırtacak bir
1: Kesinlikle.
0: Tarz.
1: Kesinlikle, çok isterim.
0: Var mı aklında öyle biri?
1: Aklımda yok. Hiç yani şu süre zarfında hiç kafamda şey yok. Hani böyle düet yapsam kimle yapardım diyebileceğim bir şey yok. Bence biraz enerji işi çünkü o. Hani bir şarkı onu hissettiriyorsa ona gidersin gibi. Selin'de mesela böyle oldu. Ben Selin'i duyduğum yani kulağımda dedim.
0: Ama
1: Selin
0: yakın
1: girmeyin arkadaşsın buna.
0: Değil mi?
1: Yakın arkadaşım Selin bayağı. Sonra gittim direkt yaptık şarkıyı. Ve hani öyle olmalı bence şarkılar. Şu an olsa yani isim versem onun için bir şarkı gerekiyor. Hani iki isim yan yana buluşup bir şarkı yapması gerekiyor vesaire vesaire. Çok proses ve yoğun bir süreç o. O sürece ayıracak şu an gerçekten vakit yok yani.
0: Hayır, belki şarkılarını yaparken hani onu da böyle bir tınlıyor olabilirsin ya.
1: İşte tınladığı zaman doğru isim. Şu an tınlamıyor. Şu an çok ben tınlıyorum ya. Yani birini duyamıyorum yani. İstesem de duyamıyorum.
0: Belki bir ters köşe
1: belki
0: bir şey
1: ters gelir. Belki ters köşe gelir yani. Neden olmasın? Ben istiyorum.
0: Olabilir yani. O dönemin en popüleriyle...
1: Tabii tabii, neden olmasın?
0: Şu dönemin en popüleri Baran Mengüç bir araya gelip...
1: Çok süper olur hatta.
0: Harika bir şey olur. Aynen. O zaman şimdi Selin'le düetinizi getirelim ekranlara. Ardından burada olacağız.

0: Şimdi son dönemde çok böyle konuşulan bazı olaylar var. Mesela şimdi sen müziğini yapıyorsun ve gerçekten çok başarılı müzisyenlerle de çalışıyorsun ama tek tuşla müzik yapanlar var ve son dönemde gündemde de bu çok fazla konuşulur olmaya başladı. Yapay zeka korkutuyor mu seni ilerisi için? Çünkü bazı sanatçılar hani kendi bacaklarımıza sıkıyoruz diyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü sesi kopyalıyor, sesi değiştiriyor. Her şey biraz daha böyle basite indirilmeye başlandı aslında müzikte. Ben bir dinleyici olarak önce şu fikrimi söylemek isterim. Evet var, dijitalde de bir pik yapıyor, sonra düşüyor. Onları da görebiliyoruz ama duygu var mı desem duygu bence yok.
1: Yok canım.
0: Hani sizin birebir o canlılığınız daha güzel ve daha keyifli geçiyor. Yani ben dinlerken keyif alıyorum en azından. Mutlaka izleyici de öyledir. Genç bir arkadaşsın, yolun çok başındasın ve koşarak yukarıya doğru çıkmaya devam ediyorsun. Bu düşünceni merak ediyorum ya.
1: Ya şöyle, bence yapay zeka dediğimiz olay günden güne daha da büyüyecek bence. Ya ama bence müzisyenleri bilmiyorum çok da korkutmamalı ya. Çünkü halkımız da görüyor yani bunu ve anlıyorlar neyin ne olduğunu. Hani sonuçta yapay ve zaten başta yapayı duyduğunda zaten ön yargıyla başlıyorsun o şeye.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, dinliyorsun sonra bitiyor. Çünkü o duyguyu arıyor insan yani. Yapay zeka dediğimiz şeye istediğin kadar vokal triklerini yaptırt. O duygu yoksa ya o duyguyu yansıtamıyor yani bir şekilde biz de şahit oluyoruz. Bazen biz de deniyoruz. Hani sonuçta birkaç program çıkıyor. Müzisyen olarak diyoruz ki bunlar ne, bunlar ne bakıyorsun. Ve kesinlikle o duygu yok yani. O duyguyu da insanlar yakalayamadıkça yapay zeka günden güne sadece tükenecek yani. Şey olmayacak, o kadar büyümeyecek konu. Ben o kadar kafaya takmıyorum o muhabbeti.
0: Çünkü bu kadar güzel klipler çekip, maliyetli klipler de çekiyorsun bu arada. Prodüksiyonu kuvvetli klipler çekiyorsun. Şimdi seni böyle bir tarıyorlar. Yapay zekalı klipler de böyle çok konuşulmaya başlandı artık. Yani benziyor
1: Bazı
0: mu? Benzemiyor.
1: konularda bu arada yapay zekayı doğru kullanabilirsen önün çok açılır gibi görüyorum bazı konularda ama mesela klip dediğimiz olayda yani yapay zeka dediğimiz olay bir FX yapıyorsa bir şey yapıyorsa tabii ki ondan yardım alacaksın bence yani klip konusunda. Müzik konusunda demiyorum ama. Yani müzik konusunda ben bilmiyorum ben almayı çok doğru bulmuyorum. Ben çünkü bir, ya öyle çalışma stilim öyle değil. Ben bir şey oluyor ben geçen mesela dün şarkıyı bitirip normalde export atmam gerekiyor. Menajerime. Dedim ki ben canlı çaldırıyorum buna. İletişime geçer misin Özdemir abiyle falan. Ut çaldırdım. Direkt bugün bitirdim falan. Hani, hani öyle
0: O
1: oluyor. Normalde
0: şarkılarda
1: ne olur mesela? Gidersin bir programa atarsın.
0: oradan
1: Orada
0: yaptığın işi.
1: halledersin. Ben sevmiyorum onu.
0: Ama işte yaptık işler de bu kadar başarılı olup
1: Evet.
0: keyifli de geri dönüş oluyor
1: Tabii canım.
0: bence.
1: Yani şey var çünkü o adam yani çalarken kendi ruhunu katıyor oraya yani. Ki bunu hissettiriyor bize.
0: Şey geldi aklıma şu anda. Hani yetenekliysen yapıyorsun, yapay
1: Evet, yaparsın
0: zekaya
1: direkt. Niye yapamayasın?
0: Yani
1: Çok da bu arada çok da uzun
0: yeteneksizsen
1: bir şey değil yani. Çok uzun bir süreç değil bu. Bir gün içerisinde bunu halledebilirsin.
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Yani şu an biz bile şarkıcı olabiliriz yani. Ama herkes bence işini yapması gerekiyor
1: Bence
0: ve
1: herkes işini yapsın ya.
0: bence de yani
1: Yani
0: herkes işini yapsın.
1: deniyorsalar tabii ki denesinler, şey yapsınlar ama yani zor ya. O kadar kolay değil yani. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum kendim
0: Müzik
1: için.
0: dünyası sence kolay mı? Çünkü biliyorsun, küçüklüğünden beri aslında müziğin içindesin. Tam anlamıyla profesyonel hayatına geçiş yaptığında hayal kırıklıkların oldu mu?
1: Tabii.
0: Yani ben böyle hayal ediyordum, aslında böyleymiş.
1: Tabii
0: Yani
1: canım
0: çok
1: yani birçok şeyle
0: şaşırdım.
1: karşı karşıya kalıyorsun yani sektörün yani güzel şeyleri de var kötü şeyleri de var hepsine maruz kalıyorsun. Kendin için de doğruyu bulmak zorundasın ya o yüzden hata da yapmak zorundasın. Hata yapmadan doğruyu çok zor görmen yani.
0: Yaptın mı öyle büyük bir
1: Çok zor.
0: hata?
1: Çok büyük bir hata yapmadım. Çok büyük bir hatam belki güvenmek falan olabilir yani iş dünyasında olabilir hani. İnsanlara mal olan, insanların çok gördüğü bir şey değil de benim kendi dünyamda olan müzik adına hatalar olabilir yani. Onun dışında böyle sersemledim diyebileceğim bir şey yapmadım ki yani Allah'a şükür ekibim, yapımcılarım çok iyi kalpliler ve hani gerçekten abim, ailem diyebileceğim insanlar.
0: Ama çok iyi yönlendiriyorlar mesela.
1: Yönlendirme stilleri hani böyle nasıl başladıysam öyle devam ediyor. O yüzden nazar değmesin, hala böyle koşmaya devam ediyorum kendi ekibimle beraber. İşte şu an yani ilk başta mesela biraz böyle ben de adapte olmaya çalışıyordum hayatın içine. Ya bu hayatın içine ben de adapte olmaya çalışıyordum.
0: Ama aslında adapte değil miydin yani? Sonuçta müziğin içinde büyüdün.
1: İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor.
0: Profesyonel hayata geçince mi farklı oluyor?
1: Profesyonel hayata geçtiğinde öyle olmuyor.
0: Çünkü yani, büyük bir sorumluluk var
1: değil mi? Çünkü büyük bir sorumluluk var. Bir de böyle ilk başladığın için kendi karakterini tanımaya çalışma evresinde ya bu sarı renktir hani diyemiyorsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çok da yani karar verdim ve ben buradayım. Acaba sarı mı, acaba pembe mi oluyorsun? Ve o kararsızlıkta birazcık akıntıya kapılıp hata yapabilirsin. Ama mesela şu an her şeye karar verebilirim. Yani doğruyu yanlışı görebilirim. Neyin beni kötü etkileyeceğini görebilirim. Neyin beni kötü etkilemeyeceğini görebilirim. Bunlar birazcık deneyim gibi görüyorum yani.
0: Çünkü kendinden eminsin.
1: Çünkü kendimden çok eminim artık yani. Kendimden emin olduğum için ne olursa olsun ben bir şekilde doğruyu bulurum kafasında ilerliyorum. Öyle de oluyor.
0: Ve güzel çok de oluyor. Yani. Şimdi EP'in var. 2025 yılı içerisinde 21 Şubat'ta çıkardığım Avare The Performance Avare The Performance diye. Burada iki şarkıya böyle aynı konsepte bir video klip çekti. Şimdi Şahmaran'ı önce ekranına getireceğim. Klip çok basic bir klip ama şarkı yine bizi başka bir diyara götüren harikulade bir şarkı diyebiliriz. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz sohbete.

0: güzel bir EP'di ve EP'nin şarkılarından bir tanesi evet, bu da. Evet. Düşünüyor musun albüm yapmak? Ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya. Ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan geldi. İsimler çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
1: Geldi.
0: Hep tek tek tek tek tek böyle yapıyorlardı, gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü single mı diye sorayım önce sana.
1: Single.
0: Neden? Daha mı kolay?
1: Yok, kolaylığından asla kolaydan zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
0: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
1: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu, gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Oh. Ya bu çocuk olacağım yani. Aynen süper. Öyle. O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
0: En güzelini yapıyorsun. Aynen. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Evet. Ya insanlara tabii ekibin çok önemli.
1: Yo ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
0: Harika.
1: Ya aynı hazda da böyle koştururlar yani.
0: Ya geriye dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
1: Evet.
0: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: Çok tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
1: hareketli
0: seçiyoruz.

0: fazla yazıyorum hem de o kadar fazla yazıyorum ki
1: ha,
0: ama
1: sen tercih
0: çıkartmıyorum.
1: etmiyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Böyle sakladığın bir hit var mı Slow'da? Bir de o
0: Var
1: yönünü
0: var.
1: de
0: Çok
1: görmek
0: çok
1: isteriz
0: fazla
1: belki.
0: var. Çok fazla var ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum.
1: Ben böyle
0: Bir süre
1: mutluyum.
0: sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Ama şu an yapmam. Kanım
1: Bir 20 yıl
0: kaynıyor.
1: sonra falan herhalde izleyici.
0: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareketliden yorulursam o zaman yaparım.
1: Bence sen yorulmazsın.
0: Ya.
1: Yorulma, bizi de yorma. Zaten
0: Umarım
1: malum insanlar böyle
0: yorulmam.
1: hareketli şarkılar istiyor.
0: Evet.
1: Bize de vermeye devam et.
0: Evet.
1: Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. Mutlaka vardır düşüncende.
0: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii ki onu.
1: Yaparsın bence.
0: Aynen.
1: Elinizden sonra çok iyi olur.
0: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun.
1: Gerçekten.
0: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani dedim. Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
1: Evet. Ama sen
0: Kim
1: bunu
0: bilir ne dedi.
1: geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok manifestliyorum, bir
0: Ben
1: şeyleri
0: öyleyim ama
1: hayal
0: ben yemin
1: ediyorum.
0: ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bundan
1: Canım benim,
0: netim
1: güzel
0: ki.
1: şeyler söyler misin
0: Şahit.
1: benimle ilgili?
0: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
1: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söyle
0: Yani
1: benimle ilgili Baran. Ama
0: şey
1: hiç onu
0: değilim
1: da
0: hani
1: olmuyor.
0: böyle
1: Anlatmaya devam ediyor.
0: yani spiritüel bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşüneceğim.
1: Tamam düşün.
0: Ama
1: Güzel
0: ne
1: şeyler
0: olduğunu
1: düşün.
0: bilmem lazım.
1: Yayın sonrası
0: Tamam.
1: söyleyeceğim. Ben sana bir liste
0: Tamam.
1: vereyim böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
0: Şey diyormuşum, onu istemiyoruz. Onu yapamıyorum.
1: Pekala, bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzlerim ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
4: Devam ediyoruz Çaykıram sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım. Aynen. Baran benim için bunu
5: şunu
4: iste.
5: Da
4: benim için şunu
5: biz.
4: İste. Şunu iste.
5: Bir dileğim daha var. Ben için yeşil cin.
4: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
5: Sahne.
4: Sahnede nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha büyük?
5: Yok, yaşadım. Yaşadım. Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün önce. Aynen. Ha. Çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Her bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Hayır. Tamam, bir noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun, canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
4: Sen bu enerjiyle o dev konserlerde evet. İnsanların arasında dalarsın bence.
5: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
4: Baran'ın bir bakmışsın en arkada.
5: Sen bir şey istiyor musun?
4: Bir bakmışsın Baran en arkada diye. Söz mü müzik mi?
5: Söz. Yok. Müzik.
4: Müzik.
5: Evet.
4: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için...
5: Melodi çok önemli.
4: Melodiden mi etkileniyorlar?
5: Aa. Ben aslında eşit
4: düşünüyorum aslında.
5: Bak şimdi söz yazdım.
4: Söz beni daha çok etkiliyor.
5: Çok bir tane söz söyle bana, bir kelime söyle. Aşk. Random at kafadan.
4: Aşk, sevgi.
5: Aşk. Aşk, sevgi. Mesela aşk, sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
4: Hissedersem
5: sevemezsin.
4: Severim.
5: O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk,
4: o
5: sevgi,
4: %50.
5: Aşk, sevgi böyle bir şarkı. Sevemezsiniz, mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi, aşk, sevgi.
4: O zaman %50.
5: O zaman yaparsın bir şekilde. Ya
4: çok
5: melodi,
4: çok ikna ediyorsun.
5: Doğru bugün. Bir melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
4: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
5: Aşk Hiç şarkısı.
4: Adım hareketli yapıyorsun.
5: Aşk şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda zaten.
4: Gece mi gündüz mü sana göre, gece, Baran'a göre?
5: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
4: Ciddi misin?
5: Baykuş gibiyim. 6'da yatıyorum.
4: Gündüz full uyuyor musun?
5: Yok. Erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
4: Az uyuyorsun. Hı-hı. Nasıl dayanabiliyorsun? Tabii genç olduğun
5: hiçbir
4: için.
5: Hiçbir fikrim yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil. Bu arada lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum, sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
4: Ama şey şimdi üretken zamanındasın ya.
5: Evet, belki de o yüzden.
4: Için ondan dolayı şimdi evet. Kafada o milyon sözler şey geziyor dönüyor. Şu anda şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
5: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkma.
4: İyi vallahi. Yani
5: geç yatarım çok... deyince şey algısı oluyor değil mi?
4: Kesin akşama kadar uyuyordur.
6: Geç kalkıyorsun.
5: Yo yani erken kalkıyorum.
4: Başta bir
5: yani.
4: Şey söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve evet. Kıta değiştirerek geldi.
5: Vallahi öyle ya.
4: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan bir arkadaş.
5: Dün 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
4: Stüdyoya gittim.
5: Ataşehir'e gittim. Ataşehir'den buraya geldim. Bir de yani yaka değiştirmeyi bırak. Yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
4: Evet. Biraz uzakta bir de bizim stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den evet. Buraya. Wow, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekiple ekip. Bir şeyler yapmak ekip. Mı?
5: Ekip işi her zaman iyidir.
4: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
5: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
4: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
5: Bence cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kırılım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
4: Ama bence geliyor bu yıl.
5: Bence geliyor.
4: Geliyor.
5: Bence
4: geliyor. Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha...
5: Ben ikisini de armağanlıyorum. O yüzden ikisi de.
4: Sen zaten bütün cilvelimin eskileri mesela çok iyi başı, armağanlıyorsun.
5: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Ve her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var yani. İkisi de var.
4: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
5: Klibi güçlü şarkı.
4: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen belirliyorsun. Yani
5: beraber.
4: Şöyle olacak,
5: hep beraber,
4: böyle olacak
5: yani,
4: diye.
5: Yani bazen menajerim ne oluyor, bazen yapım ekibim ne oluyor, yapımcılarım ne oluyor. Bazen dans ekibim ne oluyor, bazen koreografım ne oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Çok sayılı. 4-5 isimle döner bu.
4: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
5: Kuzu Kuzu.
4: Tarkan.
5: Yani sahnede de zaten
4: şey
5: okuyorum.
4: Bunu. Yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
5: Yaptım ya.
4: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
5: Ne diyeyim?
4: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
5: İnşallah.
4: Ve Baran Mengüç.
5: İnanılmaz olurdu.
4: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
5: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
4: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden mi yazardı?
5: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yap ya hani.
4: At nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar i̇şte gençlerle çok iletişim açık bir adam.
5: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey
4: ama
5: yapacağım.
4: Ama Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum o ama dönem, yanlış mı hatırlıyorum?
5: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
4: Tamam.
5: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayyaş'ı dinletiyorum ona. Ayyaş benim şarkımdı normalde ama
4: demek
5: mesela
4: ki...
5: şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu. Aynen.
4: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
5: Aynen.
4: O
5: ya oraya gidiyor
4: beğendi.
5: İşte. Bize baksana şeye hesaplıyor. Ben şey... O zaman
4: oradan oraya gidiyoruz.
5: 5 gün sonra da yazar. Oraları kovuyoruz.
4: Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
5: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen. Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez
1: yangınlar, beni deli eder yine de kıyamam sana. O zaman sonla devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz. Aklımda
0: şey dönüyor. Sen ya. Yan dönüyor ya. Onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da yaparız.
0: Daha gelmez. O kadar hayal gücü bu kutluyum artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: one thing that I've known about Haley.
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Tamam, şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok teşekkür
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Hissediyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın... o kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence. Ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp... sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım. Bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım. Nasıl verdik programda?
2: Sarı Kızanım geliyor. Sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sürprizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi verdim ya.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine ekibinleriz. Yine ekibinlere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onda duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
0: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
10: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bugün Klipsiz'den de bir Yunan rüzgarı esecek efendim. Estefani bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sude. Kalispera.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Zor bir yolculuktan geldiniz yani. Bir sürü turneler.
1: Evet.
0: Sahneler.
1: Evet evet. Çok yorucu geçti en son ama büyük heyecanla ve büyük mutlulukla buraya geldik.
0: Buradasın değil mi?
1: Evet.
0: Peki sahneler nasıl geçti? Bu yolculuk nasıldı senin için? Yani şöyle söyleyeyim aslında, turne diyebiliriz. Almanya'ya gittin, bir sürü sahnen vardı. Nasıl geçti bu son dönemdeki sahnelerin? Biraz anlatır mısın bizlere?
1: Tabii ki. Bu son dönem çok yoğun geçti. Aynı zaman bizi çok yordu. Söylediğim gibi önce konuştuğumuz sahne çok eğlenceli geçiyor. Zaten bu hayatta en sevdiğin şey eğer yapıyorsan... O seni yormuyor. Onu seve seve yapıyorsun.
0: Kesinlikle
1: ama yollar çok yoruyor. Özellikle Türkiye'de, Türkiye kocaman bir ülke. Bir ucundan öteki ucuna gitmek için zaten bütün enerji kayboluyor.
0: Evet.
1: En son Bursa, Antalya, Eskişehir, Adana, Mersin sahnelerimiz vardı. Daha önce Almanya'da bir turumuz vardı.
0: Sizin için de özel bir organizasyon yapıldı aslında o sahnede.
1: Evet.
0: Nasıl bir sahnede nasıl bir organizasyon yapıldı?
1: Bu organizasyon şöyle oldu. İlk defa Yunanlar ve Türkler beraber bir araya geleceklerdi.
0: Hem de çok heyecanlı bir
1: tabii
0: şey
1: ki,
0: yani. Sen
1: tabii.
0: Hem Türkçe hem Yunanca şarkılar söyleyen bir
1: sanatçısın. Tabii ki. Hatta beni çok sevindiren bir haber aldım en son. Yani çok mesajlar aldım. O akşamdan sonra çok arkadaşlar, mesela Türkler Yunanlarla bir araya geldiler ya, eğlendiler. Dostluk kurdular.
0: Evet.
1: Bana yazıyorlar mesela. Maria, Ayşe tanıştı. Ne bileyim yani Yorgos, Murat tanıştı. Şimdi işte arkadaşlar oldular. Yani çok olumlu, çok güzel bir şey. O beni duygulandırdı
0: çok
1: gerçekten.
0: Çok güzel bir şey. Yani buna vesile olabilmek harika bir duygu
1: tabii
0: olsa
1: ki,
0: gerek
1: evet,
0: değil mi? Bir
1: evet,
0: sanatçı olarak.
1: Evet.
0: Ama sen zaten barış ve kültür elçisi seçildin değil mi? Yani öyle söylüyorlar
1: öyle
0: senin
1: söylüyorlar,
0: için.
1: Öyle
0: söylüyorlar,
1: evet.
0: Bu çok güzel bir şey. Peki bunun gibi başka yerlerde de böyle, bu tarz şeyler yaşadın mı başka sahnelerde?
1: Türkiye'de mi?
0: Herhangi bir yerde, herhangi
1: evet,
0: bir sahnede.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bu tarz şeyler
1: evet,
0: yaşıyorsun
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, onu yaşadık Yunanistan'da aynı şekilde.
0: İki taraftan da ortaya koyulan bir duygu var. Eşin
1: evet.
0: De Türk çünkü.
1: Evet,
0: onun
1: doğru.
0: Vermiş olduğu bir durum da var tabii değil mi?
1: Doğru.
0: Peki Türk kültürünü biraz eşinden mi öğrendin yoksa zaten hakim miydin?
1: Öyle anlatayım sana Sude. Ben Yunan asıllıyım ama Almanya'da doğdum, büyüdüm. İşte annem, babam. Çok daha önce iş için gittiler. Orada işte birkaç sene kalacaklardı. Her
0: ama
1: zaman
0: işler
1: gibi,
0: değişti.
1: Evet, her zaman buradakiler gibi. Evet, sonra zaten ben doğdum, orada doğdum, büyüdüm. Tamamen Yunan kültürünün içinde biz orada büyüdük. Yunan okuluna da gittim Almanya'da. Biz Almanya'da çok farklı kültürlerle beraber zaten yaşıyoruz orada. Yani
0: evet.
1: İtalyan, Türkler, Çinler, Afrikalılar.
0: Değil mi?
1: O yüzden evet evet daha çok multikulti bir şekilde bir kültürün içinde büyüyorsun. Yani her kültüründen birkaç şeyler de öğreniyorsun zaten. Sonra eşimi tanıştıktan sonra tabii ki biz... İlk defa Türkiye geldiğimizde orada dedim tamam burada bir şey var. Neden? Çünkü orada fark ettim ki bizim kültürümüz sizin kültürünüzle yani aslında çok benziyor diyorlar ya ama aynı.
0: Aynı.
1: Aynısı evet gerçekten aynısı. Daha çok buraya geldiğimde yani buraya yaşamak için geldiğimde o zaman... Tabii
0: onu
1: ki Türk kültürün,
0: anladım,
1: evet ve çok da hızlı entegre oldum. Çünkü söylediğim gibi aynı, her şey aynı.
0: İstanbul'da sevdiğin, en çok sevdiğin yer neresi?
1: Açık açık söyleyeyim sana, İstanbul'dan çok fazla bir bilgim yok.
0: Ha.
1: Evet, bana çok yoğun bir şehir geldi.
0: Evet, çok kaoslu,
1: evet.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Çok kalabalık,
1: evet.
0: Çok fazla güzelliği var aslında.
1: Kesinlikle.
0: Gezilecek çok fazla tarihi yeri var. Ama o kadar kalabalık ki insan belki İzmir'de yaşayan biri olarak çok kalabalık ya falan diye
1: evet,
0: insan bir geri
1: tabii
0: adım
1: ki.
0: Atıyor haliyle.
1: Tabii.
0: Ama zaten sen çok yoğunsun son zamanlarda sahneler. Tabii bu kadar çok gezmeye belki imkanın olmuyordur. O zaman
1: hayır.
0: İzmir'i sorayım sana. İzmir'de en sevdiğin yer neresi?
1: İzmir biraz daha İzmir'in dışında diyebiliriz. Mesela Çeşme, Urla öyle yerlerde
0: Urla'yı
1: de
0: da
1: evet.
0: Ben çok severim,
1: evet Urla
0: evet.
1: Çok güzel. O yerler gerçekten gezmek için çok güzel. Ondan sonra biz en son dönem biraz İzmir'in dışında oturuyoruz. İzmir merkezinde oturduk uzun bir dönem. Onu söylemek istiyorum sana. Ben ilk defa o zaman İzmir'de oturduğumuzda, 9 sene önce, o zaman Türkçe öğrenmeye başladım.
0: O zamana kadar hiç bilmiyordun.
1: Hayır, bilmiyordum. 9 sene önce geldik, 1 sene içinde öğrendim ama nasıl? Eğitim almadan tabii ki. Şimdi çok sosyal bir insan olduğum için ve hemen hemen bir şekilde bir dostluk kurmak istiyorsun. Yani bir laf değiştirmek istiyorsun. Evet. Yani inatçı oldum, dedim ben Türkçe öğreneceğim.
0: Ama bir senede öğrenmiş olmanız
1: evet.
0: Yani çok kısa bir süre. Türkçe de bence o kadar kolay bir dil değil.
1: Çok zor bir dil tabii. Hala karıştırıyorum.
0: Ama hala, çok da güzel konuşuyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi İlk önce güzel. Yazmaya ve okumaya öğrendim. O zaten çok önemliydi. Yumuşak G'ler, A, U, E, İ bilmem ne şeyler. Ondan sonra tabii ki komşular sağ olsunlar. Dışarıda, nasıl diyoruz, Ayşe teyzeden, Ahmet abiden bir şekilde öyle. Türkçe öğrendim. Yani bunu tamamen dışarıda öğrenebilirsin, daha kolay bir dil, pratik yaparken.
0: Doğru.
1: Öyle bu şekilde oldu.
0: Ama bence sosyal olmanla alakalı.
1: Tabii.
0: Yani bu
1: tabii
0: kadar
1: ki.
0: Sosyal olmasan bence o kadar kolay olmaz da öğrenmek. Yani bir senede tabii öğrenmek ki. Bence çok çok büyük bir başarı.
1: Tabii ya. İnsan bazen çekiniyor, yani korkuyor, belki yanlış bir şey söylerim. Onu artık tamam bir şekilde...
0: Tamam dedik, ya, yaptık.
1: Yanlış bile olsa zaten yanlış anlamıyor diyor. Tamam, o yabancı diyorlar bir şekilde. Orada
0: ben
1: bir
0: kendimi
1: sıkıntı
0: ifade
1: oldu.
0: Edebiliyorum bir şekilde. Evet. Beni anlayabilirler
1: aynen,
0: diye.
1: Evet.
0: Gel dön. Hı-hı. Onu ne zaman çıkartmıştın? En son çıkan parçan olduğunu biliyorum ama ne zaman çıktı?
1: İlk önce Gel Dön'ün Yunan versiyonu çıktı.
0: Evet.
1: Ela.
0: Evet. Onu da konuşacağız ama evet. Önce en son çıkan parçandan biraz bahsedelim
1: evet.
0: İstedim.
1: Gel Dön çok kısa zaman bir zaman içinde çıktı. Hı-hı. Hatta yanlış söylemesem 3 hafta önce. Hı-hı. 3 hafta önce.
0: Neredeyse 1 ay olmuş.
1: Evet, 1 ay olmuş. Söylediğim gibi ilk önce direkt Yunan versiyonu vardı. Sonra dedik bir bakalım nasıl olur, yani bir Türkçe versiyonu olsun. Hemen Türkçe uyarlama oldu. Çok sevdiğim bir arkadaşım Türkçesi yazdı. Evet, o çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Çünkü tabii ki ben şimdi alıştım benim ana dilim bir şarkı evet. söylerken. Şimdi komple hem benim şarkım hem benim alıştığım bir yorumla bir anda bunu Türkçe çevirirken.
0: Ve bu bir ilk oldu senin için değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki evet.
0: Türkçe bir şarkıyı seslendirmek
1: evet.
0: ilk oldu.
1: Evet. Tabii ki ilk zaman düşünüyordum şimdi bu şiveyle yani olmaz. Yani, ama demek sevilen bu.
0: Değil mi?
1: Çünkü biz de mesela
0: öyle,
1: şimdi
0: doğal olan o.
1: Tabii ki burada da çok meslektaşlarım var. Onlar da Yunan müzik yapıyorlar ve gurur duyuyorum. Gerçekten çok kolay bir şey değil yani bir evet. sürekli yeni şarkılar ezberlemek. Ben bile onları dinlerken bunu tatlı yani buluyorum bu şiveyle.
0: Evet.
1: O yüzden düşündüm
0: doğru
1: tamam.
0: Olan o ya.
1: Tersi de aynı şekilde. O yüzden tamam bütün cesaretle hallederiz dedim.
0: Yani bir noktada doğallık kazanıyor diyebiliriz.
1: Tabii ki. Tabii evet.
0: O zaman gel dön diyelim mi?
1: Hı hı.
0: Biraz dinleyelim.
1: Evet.

0: kocaman bir alkış. Ağzına sağlık. Çok da güzel söyledin. Bence hani diyorsun ya, olur mu olmaz mı ya, söyleyebilir miydim? Ya gayet doğal görünüyor gerçekten ya. Ya bunu benimsemek bence çok önemli bir şey.
1: Tabii.
0: Peki ben birazcık da şeyi merak ediyorum. Bu müzik yolculuğun nasıl başladı? Sen en başında ya bu yola nasıl başlayayım diye bir adım attın. Çünkü aslında en başa baktığımız zaman bir tiyatro eğitimi görüyoruz. Güzellikle alakalı bir eğitim aldığını görüyoruz. O biraz babadan geliyor sanırım, değil mi? Babanın berber olduğunu biliyorum. Peki o yolculuk nasıl başladı? Biraz bahseder misin?
1: Tabii ki. Babamın berberlikten hariç klarnet çalıyor, akordeon çalıyor, klavye çalıyor, kendisi öğrendi. Annemin sesi çok
0: sanat
1: güzel.
0: Sanat dolu yani, bir aile.
1: Evet, evet, aynen bu şekilde kendi haliyle evde öyle sürekli bir şey vardı. O yüzden otomatik sen de tabii ki öyle bir yol alıyorsun. Sonra piyano eğitimi vardı. Piyano eğitimi ama çok erken bıraktım. Çünkü öyle bir durum vardı. Hiçbir zaman notaları okumak istemiyordum. Okuduklarım, kapatıyordum kitabı ve dinlediklerim çalıyordum. Şimdi benim yaptığım bestelerim altyapı olarak mesela, bu bana şu anda çok faydalı bir şey. Bana çok yardım oluyor. Tabii ki çok profesyonel bir piyanist olmadık. Beethoven olmadık. Tamamen vokal olarak sonra devam ettik. Almanya'dayken küçük yaşlarımda başladım bunu tecrübe edinmek. Yani evet, sahnede 16 yaşındayken.
0: Çok erken bir yaş aslında, evet, direkt sahnede
1: evet,
0: başlamak.
1: Evet.
0: Korkuyor muydun yoksa böyle çok mu heyecanlıydın? Nasıl bir hissiyat vardı o zaman?
1: Heyecan vardı tabii ki, heyecan vardı. Yani korku yok diyebilirim öyle çok naif bir şekilde. Yani hem okulda hem dışarıda bir şekilde istediğim repertuarla ilgili daha fazla yoğunlaşıyordum. Sonradan yani çok detaylı anlatmayayım şimdi. Çok uzun uzun zaman lazım bunun için. Çok detaylar var çünkü o konularda. Yani zor oldu çünkü kolay olmadı. Hiçbir zaman ailem bu konuda aslında izin vermedi.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, vermedi.
0: Aa,
1: yani kendileri müzisyenler ama kendi müzisyenler olduğu için biliyorsunuz her zaman, yani bazen aslında çoğu
0: yani
1: zaman diyebiliriz
0: söylediğimi
1: ters
0: yap,
1: oluyor.
0: Yaptığımı yapma
1: evet.
0: Durumunda.
1: Yani biz bildiğimiz için öyle olmasın ama tabii ki herkesin farklı bir yol var. Herkes farklı şeyler yapmak istiyor.
0: Birazcık da aslında istemenin verdiği
1: tabii
0: bir yolda
1: ki
0: ilerliyoruz. Biraz da kader aslında ya.
1: Ve her zaman da farklı yani, her dönemde farklı.
0: Öyle
1: tabii.
0: Bence de.
1: Sonra işte sonradan Türkiye geldiğimizde uzun bir dönem ben müzikten uzak kaldım. Tabii ki şimdi alışana kadar, Türkçe öğrenene kadar bir şekilde bambaşka bir feeling vardı o zaman. Öyle söyleyeyim sana, ilk defa nasıl başladı bu muhabbet? Ata Demirer'le bir araya geldik. Çok da seviyorum kendisi. Birkaç tane şarkı söyledik beraber. Hatta sosyal medyada var bu videolar. Ondan sonra işte bana dedi ya Estefani, sen neden müzikle artık uğraşmıyorsun? Yani var mıydı eskiden bir şey? Tabii ki dedim vardı ama öyle bir şey düşünmüyorum şu anda. Yani yeni bir ülke, farklı şartlar burada.
0: Peki o süreçte ne yapmıştın? Yani buluşana kadar hani ben yaptım, şimdi başka bir ülkeye geldim, başka bir hayat dediğin noktada hani var mıydı böyle güncel bir şey? Yoksa birazcık böyle ne yapacağını bilememezlik, böyle bir soru işaretinin içerisinde miydin o süreçte?
1: Yok, o dönem tamamen Türkiye keşfediyordum, öyle söyleyeyim
0: öyle
1: sana. Öyle ve düşünmüyordum. Yani öyle bir planım yoktu özellikle bu konuda hiç. Çünkü yani bilmiyorum yani farklı bir yer. Tabii ki hiç bir zaman düşünmedim Yunan müzik burada bu kadar başarılı olabilir. Onu sonradan keşfettim, sonradan gördüm gerçekten.
0: Öyle değil mi?
1: Seviliyor, evet. Oradan işte bir ateş aldım. Tamam dedim. Küçük bir ekip kur dedi. Yani bir şey yap yani hobi olarak olsun. Çünkü seviyorsun. Onu görüyorum, hissediyorum. Neyse sonra işte ileride bir şekilde devam ettik. Sonra eşimle oturduk dedik yani mutlaka bir şey yapmamız lazım. Hem zamanda geçiyor. Kendin de biliyorsun bir şey varsa içinde. Yani görüyorsun bunu yapmak istiyorum diyorsun. Evet. Bunu seviyorum, denemek istiyorum. Nasıl olsa yaşımız ilerliyor. Bazı şeyler Evet, her zaman hiçbir zaman geç değil ama hiçbir zaman da bırakmamamız lazım. Kesinlikle bazen şeyler. Sonra Orhan Osman tanıştım. Hı-hı. Çok değerli bir üstadımız. Orhan'la oturduk, dedim bir şey yapmak istiyorum müzik olarak. Bir şarkı Yunanca olsun veya var mı senin başka bir fikrin? Dedi öyle bir şey yapabiliriz dedi. Bir metle yapabiliriz.
0: Metle
1: bir potpourri oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum işte. Bağlayan 4-5 tane şarkı veya daha fazla bağlayan işte bir komple bir parça, güzel bir intro ile sonuna kadar metle diyoruz. Özellikle Avrupa'da şu anda çok in olan bir şey. Aranjesi Orhan Osman yaptı. Çok da güzel yaptı. Bilinen şarkılar var.
0: Evet.
1: İçinde ortak Türkçe, Yunanca. Ve iki tane kendim ait olan besteler var. Hem söz hem müzik. Ela ve Meno
0: evet.
1: vardı.
0: Bunlardan güzel geri dönüşler aldın mı peki?
1: Tabii ki.
0: Yayınladıktan sonra.
1: Evet.
0: İçine de sindi. Aslında ilk proje Aynen. çok önemlidir ya. Böyle
1: çok önemli.
0: Hem
1: evet.
0: Kalbinde güzel bir yeri vardır hem de tabii karşılığını alması da insanı mutlu eder haliyle.
1: Tabii ki. Video klibi de sonra Yunanistan'da çektik. Gümülcine de. Her şey güzel bir tecrübe oluyor tabii ki.
0: O potpourri'nin tamamında yayınlanan bir klip mi
1: evet.
0: çektiniz? Bayağı da uzun.
1: Evet.
0: Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bayağı uzun.
0: Çok
1: evet. Kim Ülcine de çektik. Çok da güzel oldu. Güzel bir tecrübeydi o süreçte. İlk proje olarak sonra tabii ki bunları yaşarken daha fazla ateş geliyor. Diyorsun şimdi tamam
0: şimdi
1: daha fazla olsun. Daha güzel olsun. Sonra Ella ve Meno ayrı yayınlama başladık. Hı hı. Bütün dijital platformlarda. Özellikle Ela çok sevildi. Öyle sevildi ki Türk arkadaşlardan, takipçilerden sürekli duydum. Sürekli söylüyordular.
0: Ela, gel dönün aslında şey değil mi? Yunancası.
1: Evet, doğru.
0: Yunan
1: versiyonu. İlk önce Ela çıktı.
0: Ela çıktı, sonrasında aslında gel dön çıktı.
1: Evet.
0: Meno peki? Meno ne zaman?
1: Meno, Ela ile aynı zaman aslında çıktı. Evet, çok kısa bir zaman Hı-hı. içinde. Metle'nin içinde vardı. Metle biraz daha slow bir parça. Metle daha biraz slow bir parça.
0: Sonrasında bunları ayırdığında daha mı eğlenceli bir şekilde
1: Tabii ki.
0: Ela aldın?
1: Evet. Şimdi Meno slow bir parça, Ela bayağı eğlenceli bir parça. Öyle bir durum var. Bizim sahnelerimizde insanlar da şimdi öyle bir konsepte alıştılar. Hı-hı. Eğlence üzerinde. O yüzden hiçbir zaman nımız kalmıyor maalesef. Ne kadar slow şarkılar, biraz daha duygusal söylemek istesem bile. Hadi eğlenelim, hadi coşkun bizi. Evet, o insanları alıştırırken tabii ki her zaman yeni yaptığın projelerde
0: daha da eğlenceli,
1: daha, evet, katarak daha.
0: Devam ediyorsun.
1: Sen ne kadar haline. Biraz daha duygulu, biraz daha slow bir şey yapmak istiyorsan mecbur bu şekilde yürümen gerekiyor.
0: Aslında bu bence sahnelerin vermiş olduğu bir haz. Yani
1: Doğru.
0: insanlarla aslında birebir iletişim kuruyorsun orada.
1: Tabii ki evet.
0: Benim söylediğim şeye göre de ya ben acaba nasıl bir şey yapsam ya biraz slow, yok slow yapmayayım, hareketli yapayım. Yani
1: evet.
0: insanların benden istediği ortada diyorsun. Bence sahne almanın da en büyük avantajı burada bu. Çok büyük bir avantajı var. O zaman Meno'yu bir dinleyelim.
1: Tabii.
0: Sonrasında geri dönelim olur
1: tamam.
0: mu? Meno diyoruz o zaman.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde, güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
6: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım. Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
7: Vallahi ağzına sağlık. Bu da harika olmuş tabii ki. Hareketli ama potporinin içerisindeki halinden biraz daha farklı, eğlenceli. Evet. İnsanların aslında dinlerken eğlenebileceği bir şarkı.
8: Evet.
7: İkisini aynı anda çıkarttık demiştiniz değil mi? Elo'yla.
8: Ella ve Melo.
7: Ela. Evet. Ela'yla. Hepsi birbirine benziyor. Tabii. Yani Yunan değiliz biz de. Bu arada ben de Arnavut'um.
8: Öyle mi?
7: Evet, Arnavut göçmeniyim. Tamam. Doğma büyüme buralıyım tabii ki. Hı-hı. İstanbulluyum ama ailem de oralı yani.
8: Hiç gittin
7: olarak
8: mi o tarafa?
7: Hiç gitmedim ama çok istiyorum gitmek.
8: Evet, mutlaka gitmelisin.
7: Anneannemler falan sürekli gidiyor aslında ama Hı-hı. ben hiç gitmedim.
8: Mutlaka gitmelisin.
7: İstiyorum.
8: Biraz boşluk bul git kaç. Güzel.
7: Şimdi Ela'dan konuşacağız Hı-hı. birazcık daha tabii ki, onu da dinleyeceğiz. Ama öncesinde şöyle güzel bir şey hazırladım ben senin için. Ben sana bir soru soracağım ve boşluğu tamamlamanı isteyeceğim. Hı hı. Yunan müziği benim için nokta noktayı sen tamamlayacaksın. Hı hı. Oraya koyman gereken bir kelime artık kendine göre. Yunan müziği benim için nedir?
8: En çok hissettiğim şey.
7: En çok hissettiğim şey. Sahne benim için.
8: Hayat.
7: Hayat. Türkiye'de sahne almak bana.
8: Aslında çok şeyler hissettiriyor.
7: Değil mi?
8: Sadece bir kelimeyle bunu tamamlamıyoruz şimdi. Çünkü orada sadece çıkıyorum, şarkı söylüyorum ve bitiyor şey değil. Yani orada tamamen hissediyorsun, hem insanların psikolojisi hissediyorsun, hem genelinde yani bu Yunan-Türk dostluk hissediyorsun.
7: Bunun hepsi aslında.
8: Evet. Çok derin bir konu ve
7: doğru.
8: Duygulandırıyor aslında gerçekten.
7: Yani tek bir cümlenin içerisinde evet. tek bir kelime olarak bunu sığdırmanın imkanı yok.
8: Tabii yani insanların sevgisi var ya, o bambaşka bir şey. O en mutlu eden zaten bu.
7: İnsanların sevgisini evet. hissettiriyor evet. diyebiliriz evet. o zaman. Bir şarkıyı yazmaya başlarken ilk aklıma gelen?
8: İlk aklıma gelen aslında ben daha fazla insanların hayatları takip etmeyi seviyorum. Hmm. Evet. Çünkü dışarıda biraz daha enteresan şeyler var şimdi. Tabii ki biz bu kadar yoğunuz işte. bir şekilde bu kadar kendi hayatımızdan zaten yazamıyoruz.
7: Evet, ben aslında şu soruyu sormayı çok seviyorum. Hazır yeri gelmişken de sorayım. Şarkı yazarken genelde başkalarının hayatlarından etkilenerek yazıyorsun. Evet, tabii ki. Soruyu sormam, az önce cevabını zaten vermiştin sen bana.
8: Güzel oluyor bugün.
7: Böyle yürürken işte... Ya şuradaki ağaç, buradaki insan. Ben mesela sana bir derdimi anlattım ya da güzel olan bir şey anlattım. Evet. Bundan esinlenerek yazıyorsun. Aynen, değil mi? Ya bu çok büyük bir yetenek aslında. Buna her seferinde çok şaşırıyorum. Her konuğa bu soruyu sorarken çok şaşırıyorum yani.
8: Tabii ki, çünkü
7: nasıl
8: bir
7: hissederek bunu bir şarkıya dönüştürebilirsin ki? Çok enteresan değil mi?
8: Zaten öyle ani olmuyor. Evet. Ani olmuyor tabii
7: ama
8: ki.
7: Yine de
8: yok,
7: hissiyat
8: pardon,
7: bambaşka. Pardon,
8: ani oluyor aslında. Planlayarak bunu yapamıyorsun.
7: Planlayarak
8: ani oluyor.
7: Bir yetenek aslında bir yerde doğru, de evet. Bu. Devam ediyorum. Dinleyiciyle bağ kurduğumu hissettiğim an?
8: Her sahnenin sonu. Belki biraz da banal gelebilir şimdi sana ama özellikle doğum günler. Benim sahnede tercih ediyorsalar veya
7: bambaşka.
8: Tabii veya evlilik ne diyoruz?
7: Evlilik teklifi.
8: Evet, evlilik teklifleri. bu çok güzel bir şey. Ben teşekkür ediyorum. Diyorum yani bunu benim sahnemde yapmayı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bakıyorlar bazen insanlar yani. Çünkü gerçekten bu çok güzel bir şey. Yani özel bir gün çünkü. Ve bu özel gün... Senin sahnede kutlamayı tercih ediyor yani o insanı.
7: Bu kadar
8: çok güzel bir şey.
7: Düşünmüş olman bence daha harika. Seni tercih etmiş olmaları çok güzel ama senin bunu düşünüp teşekkür etmen.
8: Tabii ki. Çok daha değerli. Güzel yani. Çok.
7: Müzik olmasaydı ben?
8: Müzik olmasaydı aslında oyunculuk yapmayı isterdim.
7: Tabii aslında orada, birazcık o oyunculuk kısmında da varız.
8: Evet, evet. Orada var küçük bir ateş. Tabii ki yani... Var. Bakalım ileride bir şey olabilir ama...
7: Bir dizide de yer almıştın sanırım değil mi?
8: Evet, öyle çok kısa bir rol. Evet, 2 sene önce. Bir ihtimal daha var. Diyorlar. Güzeldi, güzel bir tecrübe. Umarım ama ileride biraz daha fazla...
7: İleriye doğru.
8: Öyle söyleyeyim sana. Çok örnekler var. Mesela yabancı gelin vardı, yabancı damat vardı. Öyle bir şey çok istiyordum.
7: Ya bence olur
8: çok
7: da
8: isterdim.
7: Ya. Yani evet. Sen söyleyince şimdi bir düşündüm. Hani öyle biri de var yani karşında evet. Aslında. Ya bu tarafta olmak da güzel bence. Bir de böyle şeylerin yaşı da yok ki. Yani şu an
8: tabii
7: müzisyensin
8: ki.
7: Ve çok güzel bir sanatçısın. Çok güzel şarkılar söylüyorsun ama yani yol bir gün böyle bir rolü ya da kendini oynadığın bir rolü mesela sana verebilirler
8: evet,
7: yani.
8: Evet.
7: Ve bu konuda bir eğitim almışsın ve bu konuda aslında parlayan bir ışık var önünde.
8: Teşekkür
7: Neyin
8: ederim.
7: Neyin ne zaman olacağı da tabii belli
8: ki.
7: Olmaz tabii.
8: Tabii.
7: Devam ediyorum o zaman.
8: Okay.
7: 2026'da kendimi nokta nokta olarak görmek istiyorum.
8: 2026'da daha fazla kalpler dokunarak.
7: Daha çok sahne istiyorum.
8: Daha çok sahne istiyorum evet. Daha çok yoğunluk. daha fazla kalpler dokunmak istiyorum. Söyledim sana bu beni mutlu ediyor.
7: Evet.
8: Yani ne kadar bir kariyer... Ne kadar bir strateji vesaire vesaire. Bu olsa benim da. İçin daha çok beni mutlu ediyor. Ben insanları mutlu ediyorsam, bu insanlar mutlu eve gönderebiliyorsam o zaman
7: seni
8: çok mutlu
7: ediyor.
8: Oluyorum. Bu yani tamamen benim hissiyatı orada tamam diyorum. Rahat uyuyabilirim. Çünkü sonuçta
7: şey
8: yani konuştuğumuz gibi hayat öyle. Bazen yani zor geçiyor. Bazen biraz daha kolay geçiyor. Hayat sürekli öyle.
7: Bir çıkıyor,
8: bir çıkıyor,
7: iniyor.
8: Bir iniyor. O yüzden evet biz ne kadar iyi hissiyatlar verebilirsek ne mutlu bize.
7: Peki Estefani sahnede nasıl biridir?
8: Estefani sahnede aslında bir dev. Aslında bir dev oluyor. Onu duydum söylediğim için kendim değil. Kendisi nasıl hissediyorsa eğer soruyorsan çok özgüvenli hissediyor orada. Çok kendisi mutlu hissediyor. Yani... Mutluluk hormonları zaten
7: ait
8: orada %100 çıkıyor.
7: Ait sahneye kendini. Aidiyet duygun var bence
8: tabii.
7: Sahneye. Oraya kendini ait hissediyorsun.
8: Orada
7: ve
8: evet. Kendim, şey, kendi evim diyorsun orada. Yani
7: yuva.
8: Orada tamam rahat benim yuvam orada. Söylediğin gibi doğru. Çok güzel.
7: Şimdi biraz böyle aslında istiyorsan şey de dinleyebiliriz. Diğer parçamızı da dinleyebiliriz.
8: Tabii ki.
7: Ya da istersen böyle bir iki diğer şarkıları benim böyle senin için hazırladığım sorularla mırıldanabiliriz.
8: Beraber mi söyleyelim?
7: Yapalım? Beraber söyleyelim.
8: Güzel tamam süper. Var şimdi, mı bildiğin? Var mı bildiğin?
7: Var tabii ki. Şimdi mesela şey var. Aşkın Nur Yengi'nin seslendirmiş olduğu.
8: Evet.
7: Ben ismini hatırlayamadım. Ben anlamam mıydı?
8: Ayrılmam acaba diyorsun. Mimilas ayrılmam.
7: Evet, evet, Mimilas. Tamam. Onu biliyorum. Hı-hı. İşte Mustafa Sandal'ın mesela seslendirdiği birkaç tane vardı. Evet. Onları biliyorum. Telli Telli.
8: Telli Telli, evet, evet.
7: Yanlış telaffuz edebilirim ama Psikedelya.
8: Psikedelya, evet, evet, evet o. Tamam.
7: Onları biliyorum.
8: Özellikle bu parça öyle seviliyor ki Türkiye'de.
7: Çok, çok seviliyor.
8: Tamamen marş gibi oldu. Evet. İstek de zaten geliyor diyorum, yine mi diyorum. Güzel tabii ki ama sürekli.
7: Sürekli
8: onu istiyorlar. Çok seviliyor, o artık bitmez zaten.
7: Aslında evet, ben sana öyle bir soru da hazırlamıştım. Sahnede söylemeden böyle inmediğin bir şarkı var mı?
8: Evet.
7: Hangisi?
8: Gamze'deyim deva bulmam. Hmm. Özellikle bilmiyorum bu parçadan hiçbir zaman sıkılmıyorum. Hatta müzisyen arkadaşlar bile geçen söylediler. İstiyorsan bunu biraz değiştirelim yani sürekli olmaz. Hayır diyorum. Bunu sürekli söylüyor. O beni dolduruyor. Çok seviyorum parçam.
7: Biraz mırıldanalım mı o şarkıyı?
8: Tabii olur ki. Hem mu? Yunancası var hem Türkçesi var bu arada.
7: Ya, daha ne olsun ki?
8: Gamze'deyim deva bulmam. Şimdi Yunan versiyonu da geçelim.

0: Amen. Bir de bu versiyon biz iyice rock tamamen şey yapınca daha keyifli oluyor.
1: Değil mi?
0: Senin sevdiğin söyleyelim
1: Ben
0: şimdi.
1: ayrılmam.
0: Ayrılmam.
1: Ayrılmam.
0: Tamam.
1: Ama yine Mimilas'ı da söyleyelim. Yani
0: Milas.
1: Türkçesini mi söylüyorsun? Yoksa?
0: Hem Türkçe hem
1: Evet
0: Yunanca
1: ya, bu
0: zaten çoğu
1: harika bir şey değil mi
0: şarkılar.
1: ya, ikisini beraber
0: Tabii evet.
1: söylemek?
0: Yani hiç kimse sıkılmasın. Ona göre bir repertuar öyle mecbur tabii ki yapmamız gerekiyor. Daha çok ortak Türkçe, Yunanca parçalar zaten çok var. İnanılmaz çok var.
1: Değil mi?
0: Ama olmayanlar da biraz renkli olsun. Bazen repertuarımda Türkçe parçalar seçiyorum. Ekstra mesela Yunanca'da bir Yunan nakarat yazıyorum. Yani Yunanca'da olmayan bir şarkı. Ekstra bir iki nakarat, bir tane verse, bir nakarat ben yazıyorum Yunanca'da. Hem Türkçe hem Yunanca olsun.
1: Ay ne güzelmiş. Bak bunu da hiç
0: Renkli olsun.
1: bilmiyordum
0: Tabii
1: yani.
0: ki her şey
1: Evet. Her
0: anlaşılmıyor. Ama videolarda da mesela Yunan takipçiler, arkadaşlar da diyorlar ya bu parça bizde yok Yunanca'da. Diyorum şu
1: O
0: anda yok,
1: bana
0: belki
1: ait.
0: ileride olur.
1: O
0: Evet.
1: zaman ayrılmam diyelim mi beraber?
0: Evet.
1: Ben başlayamam. Olmaz. Sen varken ben başlayamam.
0: Tamam, beraber o zaman.

0: Ay çok güzel ya. Yani çok özel hissediyorum kendimi. Direkt birebir bir şekilde konserdeyim şu an yani.
1: Mutlaka bekliyorum ama.
0: Ay çok
1: Seni
0: sevinirim.
1: bekliyorum.
0: Tabii ki geliriz. Peki o zaman herkesin böyle severek söylediği bir şarkı var ya, Psiketelya diye. Değil mi? Biraz da onu söyleyelim mi?
1: Tamam.
0: Anna Vissi bu arada çok seviliyor değil mi? Doğru
1: Evet,
0: söyledim
1: Anna
0: ismini.
1: Vissi zaten Yunanistan'ın top denilir. Senelerce bizim kraliçemiz. Evet, örnek vereyim. Yani şimdi mesela Türkiye'de Ajda Pekkan, Yunanistan'da
0: Anna Vissi.
1: Anna Vissi, evet.
0: Değil mi?
1: Evet,
0: Ya
1: şu anda
0: zaten
1: pop müzikte.
0: Psiketelya. Hadi
1: O da çok
0: söyleyelim.
1: seviliyor.
0: Evet çok.
1: Kurtuluş yok bu parçada.

0: Bir de şey var bak, onu da çok merak ediyorum. Senden dinlemek istiyorum yani. Su Tamavramatisu.
1: Tamavramatisu, evet.
0: Doğru söyledim değil mi? Zine Salim mesela bizde de seslendiren
1: Ta
0: isimlerden.
1: uzak yollardan.
0: Evet.
1: Türkçe de oldu. Evet,
0: Evet.
1: evet,
0: Türkçe
1: evet.
0: versiyonda söylüyor musun? Sen
1: Tabii
0: bir de
1: ki,
0: bunu.
1: evet,
0: Ta
1: evet.
0: uzak yollardan diye.
1: Evet.
0: Onu da yapalım mı o zaman?
1: Tabii.

0: Listo.
1: Şu an biraz iş daha.
0: Bu arada biraz heyecanlıyım. Biraz heyecanlı olduğum için biraz da yanlış gelebildi.
1: Gayet güzel gidiyor. Biraz da şeyi konuşalım istiyorum. Ben aslında böyle Yunan gecelerinde var olan etkinlikler vardır ya, böyle Sirtaki, taverna dediğimiz şeyler var değil mi? Sen daha iyi biliyorsun tabii. Ben şimdi sadece böyle kelime olarak söyledim. Biraz Yunan gecelerini bize anlatır mısınız? Yani neler yapıyorsunuz aslında o gecelerde? Böyle tabak kırma dediğimiz etkinlikler var mı?
0: Var ve açıkçası ben ilk defa Türkiye'de tabak kırdım.
1: Aa,
0: evet.
1: Siz normalde yapmıyor musunuz?
0: Yunanistan'da senelerce önce yapılıyordu. Şimdi ufak tefek küçük tavernalarda büyük bir ihtimal hala yapılıyor. Ama ben ilk defa Türkiye'de bu tecrübe edindim yani. Aa, evet. Türkiye'de çok seviliyor.
1: Evet yani.
0: Türkiye'de çok seviliyor. Hatta öyle bir şey oluyor. Sahnede başlamadan tabak kırıyoruz diyorum. Tabak neden kırıyoruz? Nazardan kurtulalım bugün. Ne kadar doğruysa işte denedik. Evet. İlk defa Türkiye'de oldu. Herkes bayağı seviyor.
1: Evet,
0: o yüzden devam ediyor.
1: Ben mesela bilmiyordum yani.
0: Devam ettiriyor, evet, evet.
1: Daha önce yapmışsındır diye düşünmüştüm.
0: Herkes nasıl mutluysa diyorsa o zaman öyle olsun.
1: Peki var mı böyle başka şeyler farklı olarak, ya şunları da yapıyoruz dediğin Yunan gecelerinde?
0: Şimdi öyle bir şey var. Nasıl Türk müzikte, öyle Yunan müzikte farklı tarz müzikler var. Şimdi sadece Türkiye'de Grek müzik için konuşurken direkt otomatik ne geliyor? Zorba, sirtaki, tabak kırma, ama aslında öyle değil. Yunan müzikte de çok farklı tarzlar var. Mesela nasıl Türkiye'de Türk sanat müzik var, bizim de mesela bu tarz müzikler var. Ondan sonra biraz daha pop versiyonlar, laiko yakın var. Ondan sonra türkü Türkiye'de, Yunanistan'da daha çok yakın rebetikoları var. O yüzden tamamen şimdi öyle bir konsept, tamamen bunu burada ayıramıyoruz için.
1: Evet.
0: Mecbur işte insanların sevdiği her şeyi bir kazana koyuyoruz içinde. Ve
1: kim neyse isim,
0: evet,
1: neyi seviyorsa ona alsın.
0: Tabii ki. Yoksa tabii ki Yunanistan'da burada gibi aynı eğlence olmuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu dikkat ettim. Türkiye'de Yunan müzik, Yunan eğlence daha coşkulu.
1: Evet.
0: Ben bunu dikkat ettim. Özellikle Yunan arkadaşlar, Yunanistan'dan geldiler. Burada
1: Yunan gecesine.
0: Evet, Yunan gecesine
1: eğlendiler.
0: Geldiler. İnanılmaz eğlendiler. Daha farklı eğlendiler.
1: Bu da farklı olan bir yan
0: tabii
1: aslında
0: ki,
1: değil,
0: evet,
1: mi yani?
0: Hayran kaldılar gerçekten. Evet dediler, çok farklı. Yani özellikle benim babam dedi, biz dedi öyle dedi 30-40 sene önce dedi Yunanistan'da evleniyorduk. İnsanlar gerçekten burada diyor bizim kültürümüz, yani bizim müziklerimiz
1: yaşatmaya devam ediyorlar.
0: Çok güzel
1: aslında.
0: Çok güzel bir şey.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tabii.
1: Yani bence de eğlenmek,
0: evet,
1: için çok doğru bir yol Yunan gecesine gitmek.
0: Evet, evet, doğru.
1: Telli telli diyelim mi?
0: Evet. Teli teli teli kalpi ke tunya me kane skureli de san de hopia ferte me na sertiko tsigaro na fumaro sto haro na doso rufixia ferte mu krasi ya na ksehaso pos mu valan ki fili mu karfia.
1: Orada kırıyoruz sonrasında. Bir de ben seni sosyal medyanda görmüştüm.

0: Και θα πιω μέχρι θανάτου. Ευχαριστώ.
1: Κοτζαμά, μοιράκιστα.
0: Σου πούτε μου τλάκα δε κλείωρο μου σένα, σαν εμπτε
1: τα μάμου. Για να πάκτε κρεβιλτζέμ, οπότε με άνε.
0: Και εσύ Νίκλε.
1: Θα μου ζωμά, αγγελίζα.
0: Γερσικτον σας βέρα, αγγελίω σου.
1: Γερσικτα, αγγελίζα, σας. Ben beni sahnene kabul ettiğin için ben teşekkür ederim yani. Şimdi artık programımızın da biraz yavaş yavaş sonuna geldik. Programı kapatmadan hemen önce bence diyorum Ela'yı dinleyelim. Senden böyle yeni projeler var mı? Onları biraz duymak istiyorum. Var mı hazırladığın şeyler, yeni gelen bir şeyler var mı? Bizi bekliyor mu?
0: Evet, aklımda çok var. hedef olarak birkaç projelerim var. Sadece müzik değil, müzikten hariç bazı şeyler de var. Müzikal olarak evet yeni bir proje şimdi hazırlıyoruz.
1: Ne zaman dinleyeceğiz?
0: Havalar ısınınca diyebiliriz değil mi? Evet, belli bir tarih şu anda yok ama en hızlı bir şekilde yani isterim yani bitsin güzel güzel çünkü heyecanlandırıyor bu işler heyecanlandırıyor. Bir zamandan sonra çok fazla üstüne gidersin sonra rutine geçiyor ya bu rutin istemiyorum.
1: Evet.
0: Tamamen bu heyecan kalsın. Güzel olacak. Yeni projeler var evet. Evet.
1: Sosyal medya hesaplarını da alalım. Ya yani izleyicilerimiz, senin dinleyicilerin de takip etsinler.
0: Gerçi
1: takipçilerin zaten şu an izliyordur, ekran başındalardır. Ama bilmeyenler için, takip etmeyenler için de böyle bir sosyal medya hesaplarını öğrenmiş olalım.
0: Evet. Sosyal medyada müzikten hariç aynı zamanda Yunanca, Türkçe içerikler de var. Bunlarla zaten başladık biliyorsunuz çoğunuz. Sosyal medyalarda Stephanie Official, Stephanie Official 1 takip edebilirsiniz. Sahara Poli.
1: Seni izleyen sevenlerine şöyle ufak bir mesaj bırakmak ister misin?
0: Evet. Kalbinizi temiz tutun, birbirinize destekleyin. Çünkü bu hayatta gerçekten en büyük ihtiyacımız bu. Sevgi, agape.
1: İyi ki geldin. Çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim Sude. İyi
1: çok
0: ki varsın.
1: Çok da güzel bir sohbetti. Sen de iyi ki varsın. Çok da güzel şarkılar da söyledik, dinledik. Kapanışımızı da şimdi Ela ile yapacağız.
0: Olur, tamam.
1: Biz bugün Klipsiz'den de Estefeni ile birlikteydik. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Sakın kaçırmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
15: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
16: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
17: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla Uzak Doğu'yu yakın eden Selin.
16: İster vizeli ister vizesiz. Birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
18: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız.
19: Kutlama etkinlik programı.
18: Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri.
20: Göz gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus.
18: Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz.
19: Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız Dreamon'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Uluğ'u görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Biberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
9: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
8: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olay da. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Tur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
8: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla Uzak Doğu'yu yakın eden Selin.
7: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Tur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
9: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Göz gözü görmüyor hep dost. Takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanı arabamla takoma, değerinde
6: cinsat. Fetur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
7: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
6: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
8: Fetur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
6: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikram. Ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Fetur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
3: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
2: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Fetur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
4: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Göz gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Farkında değil. Farkında değil.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Setur
4: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık show.
4: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
9: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
10: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
12: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
11: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Bakalım bu hafta kimler yükseldi, kimler düştü? Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Alternatif gruplardan olan ikilem ve pop müziğin sevilen isimlerinden olan Tuğba Yurt'u görüyoruz. İlk defa bir araya geldiler ve ikisinin de ilk albümü olacak. İçiyorum Ederim'ize bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.

Geldik listemizde 19 numaraya. Emircan İğri'yi görüyoruz. Boylu Boyunca parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 19 numaraya yerleşti.

17 numarada Dedip Liman'ı görüyoruz. Benim de çok sevdiğim bir parça. Yıldız Usmanova'nın Yalan parçasını kendi tarzlarına göre çok güzel yorumladılar. Ve bu hafta listemizde bir basamak gerileyip 17 numaraya yerleştiler.

Geldik 16 numaraya. 16 numarada bu hafta bizi Sıla karşılıyor. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ikinci teklisi Kötü Kötü. Ve bu hafta listemizde 5 basamak birden gerileyip 16 numaraya yerleşti.

5 numarada bu hafta Hande Ünsal'ı görüyoruz. Albümle aynı ismi taşıyan Halim parçası, sözlerde Mabel Matiz'e ait ve bu hafta listemizde 15 numarada yerini aldı.

14 numarada bizi çok güçlü bir ortak çalışma karşılıyor. Hadise ve Motive ikilisini görüyoruz. Daha önce de çok güzel bir işbirliği yapmışlardı. Bu sefer de Labirent ile karşımıza çıkıyorlar. Hadise de şöyle söylemiş, kayıtta birebir enerjimiz var diye o doğallıkta yapmışlar şarkıyı. Ve bu hafta da listemizde 14 numarada yerini aldı.

Sürpriz bir işbirliğiyle devam ediyoruz. Top 20 listemize 12 numaradayız. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı Murat Boz ve Melek Mosso ikilisi. Kolay Değil parçasıyla bu hafta listemizde tam 7 basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleştiler.

Söz konuşma diyen Tantaşçı'yı görüyoruz bu hafta 11 numarada. Teoman'a ait söz ve müziği ve bu hafta listemizde 3 basamak birden yükselerek 11 numaraya yerleşti.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştuk. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Geldik listemizin tam ortasına. Bizi Sakiler grubu karşılıyor ve Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünün Ara Beni Lütfen parçası. Albümün de aynı zamanda çıkış şarkısı. Benim de çok sevdiğim bir parça ve bu hafta listemizde iki basamak birden yükselerek listemizin tam ortasına, 10 numarasına yerleşiyor.

firma listemizde 9 numaradayız. Ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 9 numarada bu hafta Mabel Matiz'i görüyoruz. Dağılıyorum Olaysız yepyeni albümünün ilk teklisi. Ve bu hafta 3 basamak birden yükselerek 9 numaraya yerleşiyor.

listemizin 8 numarasındayız ve yine bizi bir ortak çalışma karşılıyor. Hande Yener ve Madrigal ikilisini görüyoruz bu sefer. Listemizde tam 3 basamak birden yükseldi ve 8 numaraya yerleşti.

TikTok Film Listemizin 7 numarasına bir ortak çalışma daha karşılıyor bizi. Emre Altu ve APO ikilisi efsane albümünün ilk bölümünü yayınladılar ve ilk bölümündeki serseri parçasını beraber söylediler. Bu haftada 3 basamak gerileyip 7 numaraya yerleştiler.

harika bir ikili karşılıyor bizi 6 numarada. Sefo ve İrem Derici. Aynı zamanda da çok yakın dostlar, sürpriz bir düetle karşıladılar bizleri. Senden Kalanlar bu hafta 6 numarada.

Top 20 listemizde zirveye adım adım ilerlerken birinci yıllarını kutlayan Manifest grubunu görüyoruz. Dinleyicilerine de hayatlarının başrolü olduğunu hatırlatıyorlar bu parçada. Başrol sensin bu hafta listemizde 5 numarada.

Geldik top 20 listemizin 4 numarasına, yine Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran bu hafta listemizde 4 numarada. Daha

Top 20 listemizin 3 numarasında aşk acısı çeken kadınlara ilham olan bir şarkıyla devam ediyoruz. Derya Ulu'dan Hani parçası. Bu hafta listemizde tam 3 basamak birden yükselerek listemizin 3 numarasına yerleşti.

geldik. Top 20 listemizin 2 numarasına uzun süredir zirvenin sahibi olan Semih Cenk'i görüyoruz. Üzülmedim ki parçasıyla bu hafta bir basamak geriledi ve 2 numaraya yerleşti. Bakalım önümüzdeki haftalarda zirveye tekrardan yerleşebilecek mi?

Top 20 listemizin zirvesine, bir numarasına. Aleyna Tilki'yi görüyoruz bu hafta bir numarada. Geçtiğimiz haftada zirvenin ortağıydı. Güllü'nün Oyuncak Gibi parçasını kendi tarzında bence çok güzel bir şekilde söyledi. Ve bu hafta zirvenin sahibi oldu. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
5: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
4: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
6: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
4: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: mükemmelin eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
3: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
2: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
3: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
2: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

ol içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağı, çoktan söndü.